0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light. Jesus.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.
2: Say let it rain.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Life dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Tekrar hoş geldiniz diyoruz.
1: Evet.
0: Efendim, hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak böyle yepyeni dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programı Başka Bir Dünya.
1: Evet.
0: Daha önceden bizi takip edenler bilirler. Arada bir kariyerle alakalı programlar yapıyoruz. CV nasıl hazırlanır, beden dili nasıl kullanılır, mülakatta nelere dikkat etmemiz gerekiyor, işte portfolyomuzda nelere dikkat etmemiz gerekiyor vesaire vesaire. Bir sürü şey yaptık böyle konularla alakalı. Bugünkü konumuz yine kariyer odaklı ama çok eğlenceli bir konumuz var.
1: Evet, gerçekten.
0: Benim çok sevdiğim bir şey. Özellikle sağ yarı küresi, beyninin sağ yarı küresi daha etkin biriyseniz bu çalışma şeklini çok seveceksiniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama tabii ki önce Gamze o güzel girişlerinden bize bir yapsın, ondan sonra konumuza başlayalım.
1: Evet, günümüzde yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan bir kavram aslında workation. Özellikle pandemi sürecinden sonra online olarak çalışmanın da gayet mümkün ve verimli olduğu konusunda da ikna olduk.
0: Evet.
1: Bence.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet. Şimdi ise bu durumun avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatımızı daha keyifli hale getirmek mümkün mü? Nedir workation? Bugün bunlardan bahsedeceğiz.
0: Evet, bugünkü konumuz maalesef İngilizce. Yani evet, work çalışmak ve vacation tatil.
1: Evet.
0: Kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan workation kavramına bir bakacağız. Belki çalışma tatili, tatilde çalışmak vesaire gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Ama bu herkesin normalde yapmaya çalıştığı work and travel ile aynı şey değil. Yani seyahat ederek çalışın, çalışma amaçlı olarak seyahat edin. İşte hani mesela gidiliyor Amerika'ya, bir yandan bir bebeğe bakıcılık yapılabiliyor. Bir yandan da sonuçta yeni bir ülke görmüş oluyorsunuz gibi bir sistem değil bu. Biraz daha farklı. Dolayısıyla aslında gittiğimiz yerde iş bulmak değil, mevcut işimizi gittiğimiz yere götürmekle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Benim çok keyif aldığım bir şey.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Çok keyifli gerçekten.
0: Şimdi geçen sene sanırım, belki daha uzun bir süre oldu, bir Kars tatiline gittik eşimle ve uzun bir tren yolculuğuyla gittik. Ama benim de bitirmem gereken bir çeviri vardı elimde. Yataklı tren ve şunu hatırlıyorum. Trende tıngır mıngır tıngır mıngır sallanarak gidiyoruz. Odamızı dekore etmişiz. Ufacık bir kamp tüpü götürdük. Piknik tüpü gibi bir şey düşünmeyin, bu çok daha küçüğü. Ve onun üzerinde bir yandan çaydanlığımızda çayımız demleniyor. İşte çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz. Ve bir yandan ben çeviri yapıyorum. Aynı şekilde bir gün uçak rötar yaptı havaalanında. Kahve içiyoruz, ben yine çeviri yapıyorum. Dedim ki ben böyle çalışmayı seviyorum. Bu bana o dönemlerdeki, yani yolculuk sırasındaki ölü zamanları değerlendirme şekli. Ve aslında tatilinizi bu şekilde daha uzun hale de getirebiliyorsunuz. Şöyle değil, iş koliyiz ve tatil yapmayı beceremiyoruz, sürekli çalışmak istiyoruz diye bir şey yok. Workation, bilinçli olarak planlanmış bir tatilde çalışma sistemidir. Var mı çılgın soruların?
1: Bunun yararları nedir? Belki bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Pek çok yararı var. Benim adıma kendi kişisel deneyimlerimden şunu söyleyebilirim. Normalde sürekli mesela ay çok bunaldım, şöyle böyle vesaire diyoruz ama gidemiyoruz bir yere. Ya da ders çalışmam lazım, sınav var, gidemiyoruz bir yere. Ama normalde bu, eğer biraz öz denetiminiz varsa tabii ki kendinizi kontrol edebiliyor olmalısınız bunun için. Doğru planlandığında ben işimi alırım. Zaten internet her yerden çekiyor. Çok hani dağın başına gitmeyeceksiniz. Kaldı ki pek çok dağın başında da çekiyor artık internet. İşinizi alıyorsunuz. Bilgisayarınızı, tabletinizi, hatta bazen telefonunuzu. İşlerinizi planlıyorsunuz. Ben şu zamanlarda günde şu kadar saat ders çalışacağım. Günde şu kadar saat işimi yapacağım. Şu konularda işte bitirmem gereken, yazmam gereken metin var. Ders çalışmak, zaten her şekilde ders çalışabilirsiniz. Ondan sonra üreteceğim bir proje var. Ne bileyim, kod yazıyorum olabilir. şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, her neyse. Eğer taşınabilir cihazlarla yapılabilecek bir işim varsa rahat bir şekilde alıyorum onları, gidiyorum tatilime. Sabah mesela diyelim öğle sıcağında denize giremiyor muyum? Hadi yaz olduğunu varsayıyoruz. Sabahları kalkıyorum, çalışıyorum. Zaten normalde günlük iş süremiz diyelim 8 saat ya. Ondan ara verdiklerimizi, dikkatimizin dağıldıklarını vesaire vesaire çıkarırsak eğer en fazla 6 saat kalıyor. Bu bilimsel bir gerçek. O 6 saati diyelim kalktık saat 8'de. Öğlen 2'ye kadar işlerimi yaptım. Sonra da çıkıyorum bütün gün geziyorum. Ya da tam tersi. Sabah kalktım gezdim. Akşamüstü geldim. Saat işte 5. Ve yine 6 saat çalıştım da akşam 11'e kadar bir şeyler yapıyorum. Arada hadi belki bir saat az çalışırım. İşte bir yemek molası verilir falan. Ama aynı normal iş tempomu bile workation'la tatil yaparken koruyabilirim. Yararları şudur. Stresinizi azaltır. Ne yararı olabilir sence tatilde çalışmanın?
1: Yani bizim motivasyonumuzu yükseltir bir kere.
0: Tabii ki.
1: Verimli çalışmamızı ve yenilenmemize yardımcı olur bir kere. Bu o açıdan çok çok
0: evet.
1: Çok önemli.
0: Çünkü bu verimlilik meselesine ben çok takıntılıyım. Biz sanıyoruz ki ne kadar uzun süre kitabın, defterin, bilgisayarın başına durursak o kadar verimli oluyoruz. Hayır.
1: Hayır.
0: Verim süreyle alakalı değil. Tam tersi yoğunlukla alakalı. Hı hı. Bazen sadece 2 saat çalışırsınız ama inanılmaz işler bitirirsiniz. Bazen sadece 2 saatte çok daha fazla soru çözersiniz ya da 2 saatte çok daha fazla şey aklınızda kalır derslerden. Yani bu olabilir bir şey ya da kelime ezberliyorsunuz diyelim ki 2 saatte çok daha fazla kelime ezberleyebilirsiniz. Bazen de 6 saat bakarsınız normalde yaptığınızın yarı hızında anca ilerleyebilirsiniz. Neden? Demek ki zihnimizde stres var.
1: Evet.
0: İlerlememizi engelliyor. Kafamız dolu. Hani biz böyle diyoruz. Odaklanamıyoruz. Bir yandan işte telefona bakıyoruz. Bir yandan şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir şeyler oluyor. O sırada dikkatimiz dağılıyor. Tam olarak odağımızı sağlayamadığımız için zihnimizde hani diyelim ki bilgisayarın bir çalışma kapasitesi, bir gücü var ya, o gücün, o enerjinin çoğunluğunu zaten dıştan gelen etkilere, dıştan gelen uyaranlara harcıyor. Dolayısıyla bize kalan gariban minik bir kısım oluyor. Workation'da günümüzü şu şekilde bölüyoruz. Çalışacağım zaman çalışacağım. Ve çok güzel bir ortamda çalışacağım. Belki işte çadırımdan çok müthiş bir dağ manzarasına bakarak çalışacağım. Ya da işte yazlık bir evin balkonunda, yani ya da işte çimenlere sermişim ağacın altına örtümü, almışım minderimi. Orada oksijen bol bol, oh ciğerlerime mis gibi çiçek kokuları çekerek çalışacağım. Dolayısıyla uyaranlar olmayacak, dijital hayat yoğunlukla olmayacak. Dolayısıyla gürültü olmayacak ve daha az uyaran benim daha iyi odaklanmamı, dolayısıyla daha verimli olmamı sağlayacak.
1: Evet. Bir ara verelim.
0: Hadi bakalım.
1: Sonrasında yine böyle uzun uzun devam edelim. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, sizler de böyle farklı workation deneyimleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler bugün bambaşka bir çalışma yönteminden,
1: evet,
0: workation'dan, yani tatilde çalışmaktan bahsediyoruz. Hı-hı. Bu, işkolik olduğumuz için bir türlü tatil yapamayıp çalışacağımız anlamına gelmiyor. Bu, çalışmak için planlanmış tatiller.
1: Evet.
0: Yani ne yapıyoruz? Normalde tatil zamanımız ama diyelim ki uzaktan çalışabiliyoruz. Hı hı. Ya da bu şekilde izin alıyoruz ama elimizde çok büyük bir proje var ya da sınavımız var, ders çalışmamız lazım. Ya da bir şeyler üretmemiz, fikirler bulmamız gerekiyor. Alıyoruz cihazlarımızı, diyelim işte bilgisayarımızı, internet sağlayıcısı, herhangi bir şey. Kendimize basit bir tatil planlıyoruz ve diyoruz ki bu tatilde ben günde 6 saat örneğin çalışacağım. Günün geri kalanını tamamen kendime dinlenmeye, stresimi atmaya ayırıyorum. Ama o 6 saat oturuyorum ve çalışıyorum. Bu benim yıllık tatilim değil. Bu yıllık tatilimize ekleyecek bir şey. Amacımız burada stresi azaltıp odaklanma kapasitemizi artırıp verimimizi de dolayısıyla artırmak, hatta katlamak.
1: Evet. Dedik ki çalışanların daha verimli çalışmalarına ve yenilenmelerine yardımcı oluyor workation, hı hı, birincisi. İkincisi, çalışanların yeni yerler keşfetmelerine ve farklı kültürler hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyor.
0: Evet.
1: Bu açıdan da çok keyifli gerçekten.
0: Şimdi burada bazen sadece evlerimize ya da işte ev okul spor salonu ya da ev okul alışveriş merkezi ya da iş okul, işte her neyse yani. Hangi çevrede dönüyorsanız, benim genelde hem okul hem iş olduğu için okul, iş, ev, alışveriş merkezi vesaire şeklinde gidiyor. Belirli bir çemberimiz var ve burada sınırlıyız. Burada gözlemleyebileceğimiz, dolayısıyla bize fikir verebilecek şeyler azalıyor gitgide. Çünkü aynı şeyleri görüp durduğumuz için artık kanıksıyor beyin onu. Ama eğer yaratıcılıkla alakalı, çözüm bulmakla alakalı, proje geliştirmekle alakalı işlerimiz varsa, farklı kültürleri tanımak, farklı insanları tanımak bize her açıdan yarar sağlayacaktır. Her şeyin ötesinde networking'den bahsediyoruz, yararlı çevre geliştirmek. Siz orada çalışırken belki biriyle tanışacaksınız, belki iş çevreniz açısından da yararlı olacak. Evet, geçelim bir sonrakine.
1: Evet, ve çalışanların tatillerini uzatmalarını sağlıyor tabii ki. Bu açıdan da en keyifli, en motive edici tarafı.
0: Evet, çünkü ben de diyebilirim, ay işte çeviriyi bitirmem, evet, lazım, çok kısa bir sürem var, evde oturayım. Hayır, neden? Çünkü ben kendimi biliyorum. Ben odağımı toplayabilirim. Yani orada diyebilirim, Nisan'cığım, bu 6 saat kusura bakma gezmiyorsun. Bu 6 saat buranın tadını çıkararak keyif içinde çalışacağım. Kendinize çalışmayı bir eziyet haline getirmektense, tatilin bir uzantısı olarak, hani bir geçiş dönemi olarak kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Eğer yazlıklar varsa, hani bir hafta önceden dönmektense online çalışmaya başlayıp hani yarım bir şekilde uzaktan çalışmayı sağlayabilirsiniz. Artık pek çok ofis, pek çok iş yeri buna izin veriyor.
1: Evet.
0: Evet, daha
1: o
0: uzun tatil
1: artık,
0: daha yüksek moral.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çalışanların iş ve özel hayat dengesini de korumalarına yardımcı oluyor tabii ki bu açıdan da.
0: Evet, bu neden önemli?
1: Evet.
0: Şöyle bir problemimiz var. Şimdi özellikle eğer büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve bir de trafik sorununuz varsa, zaten 8 saat çalışıyoruz diyoruz ya, şimdi onu mesai saatini 8 saat kabul ediyorlar. Aradaki öğle arası vesaire sayılmıyor. Dolayısıyla yaklaşık 9 saat iş yerindeyiz. Bir de 2 saat bazen, bazılarının daha fazla yol sürüyor. Dolayısıyla günümüzün neredeyse yarısı, ki geri kalanın 8 saatinde uyuyoruz düşünün. Neredeyse 10 saatimiz işle geçiyor. 8 saati uyuyoruz, 18 saat. Bize kalıyor geriye 6 saat. O 6 saatte yemek, işte temel ihtiyaçlarımız var. Bir yandan biz zaman yönetimiyle alakalı bir sürü şey söylüyoruz size. Şunu yapmanız lazım, egzersiz yapmanız lazım, nefes çalışması yapmanız lazım her gün diye. Bütün bunlar 6 saate sığmaya çalışırken biz inanılmaz derecede yıpranıyoruz. Bunun yerine bu workation'la aslında üzerinizdeki o bütün yükü, stresi atma hakkınız olmuş oluyor. Neden? Çalışıyorsunuz bir yandan ama bir yandan da hani o 10 saat, 10 saati iş alıyor ve 6 saat size kalıyor, bir dengesizlik var ya. Hani bunu 8'e 8 şekilde belki yapmak lazım. Kendinize daha fazla zaman kalması lazım. İşte bunu sağlayabilen bir şey normalde workation. Hatta dediğim gibi normalde 6 saate indiriliyor. Çünkü 6 saat içinde çok kısa molalar veriliyor. Ve günün büyük kısmı uyumaya, dinlenmeye, gezmeye ayrılabiliyor. Ama inanın bana aynı verimliliği sağlıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Diğer ülkelerdeki şirketlerle işbirliği yapmak için de kullanılabiliyor.
0: Evet, neden? Evet. Artık mobil olarak çalışıyoruz. Gençler lütfen bu tür fırsatları değerlendirin. İnternetten aradığınızda pek çok yurt dışı şirketinin online eleman aldığını görürsünüz.
1: Evet.
0: Eğer bilgisayarla, yazılımla alakalı bir şey yapıyorsanız bu böyle. Yabancı diliniz varsa ve müşteri temsilciliği ya da teknik destek gibi şeyler yapacaksanız böyle. Çeviri gibi şeyler yapacaksanız, grafik vesaire vesaire. Yani online olarak yapabileceğiniz bütün işler de böyle. Hatta artık öğretmenlik bile online olarak yapılabiliyor. Normal bir şekilde okula bağlısınız ama yani özel ders vermekten bahsetmiyorum. Okullar sizi işe alıyorlar. Mesela ben Polonya'da bir okulda çalışıyor olabilirim şu an buradayken. Kaldı ki Türkiye'de bir okulda çalışıyordum. Uluslararası bir okulda. Ben normalde Çekya'daydım, Çek Cumhuriyeti'ndeydim ve dersi oradan yaptım mesela. Dolayısıyla böyle online işler bizim daha fazla dolaşabilmemizi sağlıyor. Ve daha fazla iş imkanı anlamına geliyor. Benim kuzenim şu anda Türkiye'de ama aslında İngiliz bir firmada çalışıyor. Bunlar yapılabilir. Bu şekilde workation'ı da sağlayabiliriz. Çünkü o da mesela ailesinin yanına diyelim ki Bodrum'a gidiyor. Ve İstanbul'da ya da Bodrum'da olması bir şey ifade etmiyor. Bir yandan tatilini yaparken bir yandan yine çalışabiliyor. Hiç değilse daha rahatlatıcı bir ortamda olmuş oluyor. Bunun tam tersi, siz yurt dışına gidip benim yaptığım gibi Türkiye'deki işinize de çalışabilirsiniz. Yeter ki böyle fırsatları, ay aman işte çok zor olur, o kadar yabancı dilim yok falan diye kendinize engeller koyarak ötelemeyiniz.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
1: Evet, lütfen bu arada sizler de biz de bugünkü konumuzla alakalı olarak paylaşmak istediklerinizi yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: my wife and my children, my family. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız.
1: Evet.
0: Bugün İngilizce bir terim olan workation'dan bahsediyoruz. Work, çalışmak, vacation, tatil. Amacımız şu, hani iş bulup bir yandan tatil yapmak değil. Bu hani work and travel gibi bir şey değil. Bu tatil planlıyoruz. Tatilde belirli bir saati çalışmaya ayırıyoruz. Bilinçli olarak yapıyoruz bunu. Bu işkoliklik de değil. Aradaki farkı tekrar belirteyim. Bu özel olarak günün bir bölümünde çalışarak tatil yapmak için tasarlanmış bir çalışma yöntemi. Evet, başka ne gibi yararları vardı?
1: Evet, şöyle ki çalışanların iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmelerini de sağlar.
0: Tabii ki.
1: Bu açıdan da çok önemli.
0: Bunu koca bir ekip halinde yapabilirsiniz. Düşünsenize ne kadar
1: çok
0: eğlenceli olur.
1: Evet. Yapılıyor zaten artık. Şirketler böyle motivasyon konferansları düzenliyorlar gerçekten. Ve çok da keyifli oluyor, çok verimli oluyor. O ekiplerin gerçekten yüzlerinin güldüğünü görüyorsunuz. Bu da mutluluk verici. Daha da verimli oluyorlar o zaman.
0: Aynen öyle. Evet. Ben Çekya'dayken o zaman oyun yazarlığı yapıyordum. Yani profesyonel olarak işim buydu. Ve dedik ki yani şehirdeyken daha bir festival vardı. Küçük bir kasabaya gidilecek ve festival düzenlenecek. İşte oyunlar yazılıyor vesaire. Dedim evet yazalım, ne zaman yazacağız, işte yetiştirelim falan. Çünkü ben illa onun ofiste orada yazılması gerektiğini düşünüyorum ya. Hı hı. Sonra dedi ki ya oraya gideriz yazarız dedi. Ve en sonunda yaptığımız şey şuydu. Ben minderde çimenin üstünde oturuyorum. Kucağımda tablet, oyunu yazıyorum. Millet de bana geliyor soruyor dekoru ne yapalım, şöyle şöyle yapın. Gidiyorlar alıyorlar orada yapıyorlar. Biz böyle açık havada yalın ayak çimenlere basarak orada festival düzenledik. Ve inanılmaz keyifliydi. Çok da güzel geçti her şey. Kimse de iş disiplininden ayrılmadı ama aynı zamanda da bir yandan rahatlıyor olduk. Evet işe yarıyor. Kesinlikle workation işe yarıyor. Deneyiniz.
1: Hı hı. Ve buna bağlı olarak da çalışanların streslerini azaltmalarına ve yeni fikirler üretmelerine de yardımcı olabiliyor.
0: Evet, çünkü stres azaldığı zaman beynin problem çözme yetisi daha iyi çalışıyor. Ve dolayısıyla problem çözmekle de kreatif yani yaratıcı bölge aynı. Daha etkin şekilde yaratıcılık kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda demin dediğimiz gibi grupça, ekip halinde bunu yaptığımız zaman normalde işin içinden çıkılmaz gibi görülen pek çok şey çok daha kısa sürede hem de o ekip daha pozitif bir şekilde birbirine kenetlenmiş olarak halledilebiliyor. Son derece keyifli bir çalışma şekli. Bu kadar mı yararları? Yararları bitti mi?
1: Evet, ülkelerdeki dediğimiz gibi şirketlerle işbirliği yapmak için de kullanılabiliyor demiştik.
0: Evet, çünkü buradan biz gidip de başka bir ülkede hem buradaki işlerimizi halledip hem bir yandan öbür ülkelerle iletişim de kurabiliyoruz.
1: Olmak, evet.
0: Bakın işte biz şöyle bir ekibiz, şu anda da işte çalışıyoruz aslında bir iş gezisindeyiz. Sizle de tanışıp bir iş ortaklığı yapmak istiyoruz denebiliyor. Ve bu şekilde hani düşünsenize bir ekip geliyor. Merhaba işte biz şu sektörden geliyoruz vesaire. Netice itibariyle daha iyi bir şekilde iş ortakları bulunabiliyor.
1: Evet. Ve geldik workation fırsatları hakkında tavsiyeler üzerine konuşmaya. Belki bunları birazcık sıralayabiliriz.
0: Hadi bakalım sıralayalım.
1: Evet, öncelikle tatil yerini iyi bir şekilde seçebilirsiniz. Nasıl olabilir? Bu iş yapabileceğiniz bir yer seçmek, internet bağlantısı olması gerekiyor tabii ki. Ve ihtiyaçlarınızı da karşılayacak bir yer seçmek çok önemli.
0: Bazen internet olması bile gerekmiyor.
1: Evet, yani iş şeyine göre.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Ne yapacağınıza bağlı. Eğer ders çalışacaksanız ve kitapla çalışan biriyseniz, yani video izlemek ya da bir şeyler yapmıyorsanız ya da eğer videolar inmişse hazır bilgisayarınızda varsa sadece laptopunuzu alıp da gidebilirsiniz. Benim oyun yazdığım zamanda internetim yoktu. Ben oyunu yazıyordum. Sonra internet olan bir yere gidip çıktı alınıyordu. Ya da e-mailler gönderiliyordu. Yani günün belirli saatlerinde internete ulaşabileceğimiz zaman bile bu yapılabiliyor. Eğer kitaplarla çalışıyorsak Sadece işte kendimizi test çözmeye vesaire adayacaksak, sakin, oksijen dolu, kuş seslerinin olduğu bir ortamda soru çözerseniz eğer, yine kucağınızda kitap varsa, emin olun daha hızlı yapacaksınız. Emin olun daha iyi odaklanacaksınız. Yeter ki yeri doğru seçin. Şimdi bu yeri doğru seçinden kastımız nedir? Mesela, işte ben workation yapacağım, tamam, güzel bir kulüp tatiline gideyim. Orada bam güm bam güm müzik çalıyor ve siz bu sefer odaklanamıyorum. Tabii ki odaklanamazsınız. Bizim amacımız burada odadan çıkmamak değil. Ya da çok güzel manzaralı bir odanız vardır vesaire. Ona hani bir şey diyemiyorum, odaya kapanayım diyorsunuz ama bu amacına olayın hizmet etmiyor. Buradaki amacımız çeşitli yerlerde, hani doğada olabilmek ya da deniz kenarında olabilmek ve hala çalışabilmek. Ama tatili, yani çalışacağımız yeri doğru seçmemiz lazım. Birincisi, günlük ne kadar kazanıyorsanız bunun maddi olarak da bir dengesi olması gerekiyor. İnanılmaz pahalı bir tatil yapmaya çalışıp bir yandan çalışıyorsanız sonuçta bir anlamı olmaz. Yani evet, maddi olarak sürdürülebilir bir şey olması gerekiyor. Ve dediğimiz gibi neye ihtiyacınız varsa onlara dikkat etmeniz lazım. O ortam gürültülü mü, nerede oturulur, ne yapılır bilmeniz lazım. Dolayısıyla gitmeden önce bir araştırma yapmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Orası nasıl bir yerdir?
1: Evet. Buna bağlı olarak dediğimiz gibi konaklama seçeneklerini araştırabilirsiniz. Kalacağınız yerin iş yapmaya uygun olması dediğimiz gibi önemli. Çalışma için nasıl bir ortam olması gerekiyor? Sessiz, rahat bir ortam. Bunun yanı sıra da tatil yapmak için de uygun bir yer olması gerekiyor.
0: Evet, bazen workation'ların bir inziva haline, hani bir çekilme haline geldiğini de görüyorum. Ve bu da doğru. Eğer tamamen odaklanmanız gereken bir durum varsa, diyorsanız ki ben yalnız kalacağım. Hatta çok ünlü bir yazar bunu kullanıyor. Dizi yazacağı zaman alıp bilgisayarını tamamen gözden uzak sakin bir yere gidip yazıp, ya da diğer yazarlar da kitap yazarken yapıyorlar yani. Ve mümkün olduğu kadar az kişiyle irtibata geçerek, yani neredeyse inzivaya çekilerek doğada yazanlar var. Hı hı. Bu da tabii ki onlara iyi geliyor çünkü nerede kaldıklarını hatırlıyorlar. Zihinlerinin bütün gücünü tamamıyla yaratıcılığa aktarabiliyorlar o zaman. Hadi bir ara verelim.
1: Bir ara verelim. Bu arada da sizler de bize bu konuyla alakalı olarak sizin paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün workation'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Lütfen bize kızmayınız. Biraz İngilizce bir terim oldu haliyle çünkü henüz daha Türkçeleştirilmemiş.
1: Evet.
0: İnternette de araştırdığınız zaman Türkçe makalelerin de başlığının workation olduğunu göreceksiniz.
1: Hı-hı.
0: Evet, tatile gidiyoruz ve çalışıyoruz. Bilinçli olarak çalışma tatili ayarlıyoruz kendimize.
1: Evet.
0: Bu bir inziva şeklinde olabilir ya da şirketimizle bir ekip çalışması halinde de olabilir. Amacımız bir yandan tatil yapıp bütün stresi üzerimizden atıp bir yandan da doğru yerleri seçerek odaklanmamızı sağlayıp hani böyle mutlu mesut bir şekilde keyifle çalışabilmek.
1: Evet.
0: Peki başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dedik ki konaklayacağımız yeri doğru seçmemiz lazım. Evet, bir kulüp tatilinde bam gün müzik çalarken bir yandan tabii ki odaklanamayız. Sürekli olarak bizi hadi şu etkinliğe katıl, bu etkinliğe katıl diye çağıran animatörler varken bir otelde.
1: Hı hı.
0: Tabii ki de işe hayır hayır yok ben bowling oynamayacağım, bir saniye şunu makaleyi bitirmem lazım şeklinde bir tatil yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla yeri doğru seçmek gerekiyor. Ben işte çadırda böyle kamp yaparken bir yandan çalışmak gibi şeyleri seviyorum.
1: Hı hı.
0: Ya da daha basit, daha doğada bir yerlere gidebileceğiniz tatillerde yapılabilir.
1: Evet ve başka bir maddede iş planınızı hazırlayın. Çok önemli bu da. İş yapabileceğiniz bir ortamda olmanıza rağmen tatilde olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Tatil aktivitelerinize zaman ayırmayı ve iş planınızı da buna göre düzenlemeyi de unutmayın.
0: Evet, işte yine geliyoruz zaman yönetimine. Zaman yönetimi gerçekten çok önemli. Şimdi workation'ın yarısı iş, yarısı tatil. Şimdi burada şöyle bir denge bozukluğu oluyor. Bazılarımız biraz işkolik olduğumuz için evet ben sadece ortamı değiştireyim yeter, yine bütün gün çalışıyorlar. Bu yanlış.
1: Evet.
0: Tabii ki ilk başta belki sadece ben sabah 6 saat çalışıyor olacağım şeklinde ayarlamak zorunda değilsiniz. Önceden planı yapmamız lazım. Nedir bu? Sabah kalkacağım. 2 saat işte e-mailleri cevaplayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir hareket planınız olmalı. Sonra 4 saat kendime zaman ayırıyorum diyelim. İşte diyelim ki 9'da kalktım. İşte 10'da işe başlasam 12'ye kadar e-maillere cevap vermek, şunu yapmak, bunu yapmak ya da işte sizin işiniz neyse buna göre planlayın. Sonra diyelim 4 saat, saat 4'e kadar kendime zaman ayırdım. Gezdim, tozdum. Tam tersi eğer sıcak bir zamansa sabahı gezmeye, öğleni sıcaktan kaçmak için çalışmaya ayırabilirsiniz. Hani
1: evet.
0: Şöyle pergolelerimizde vesaire ya da bir ağacın altında oturup çalışabiliriz. Daha sonra işte 2 saat tekrar çalışmaya ayırıp sonra 2 saat yine gezmeye zaman ya da yemeye zaman, eğlenmeye zaman ve en son akşam tekrar 2 saat ayrılabilir. Yani bu 6 saati kendi içimizde istediğimiz şekilde bölebiliriz. Buradaki ana nokta şu. 1. Bu zamanlar birbirine karışmayacak. Yani her şeyin vakti var. Eğlenme zamanınızda da sürekli
1: evet.
0: işkolik bir şekilde kaygı halinde iş düşünüyor olmamalısınız. Zaten verimliliğimizi artırmasının sebebi bu.
1: Evet, kesinlikle.
0: İş yaptığımız zaman iş yapacağız. Dinlendiğimiz zaman, rahatladığımız zaman rahatlayacağız.
1: Hı-hı. Katılıyorum.
0: Diğer tarafı da evet ben workation yapacağım diye gidip ondan sonra ya aman boş ver onu zaten evde yaparım deyip normal tatile çevirme riski. Bunun da olmaması gerekiyor. Eğer bir iş tatili her neyse yapıyorsanız, workation yapıyorsanız gerçekten çalışmaya ayırdığınız süre içerisinde çalışmak zorundasınız. Eğer sizin dikkatinizi dağıtan işte aileniz, arkadaşlarınızla vesaire gittiyseniz bunlardan soyutlanmak gerekiyor. Dolayısıyla workation'a birlikte gittiğiniz kişileri iyi seçin. Genellikle ya ekiple ya da yalnız gitmek çok daha verimlidir ya da eğer arkadaşlarınızla gidiyorsanız bu arkadaşlarınızın da workation'da olması lazım. Çünkü bu sefer ne olur? Sen çalışacak mısın? Biz de rafting'e gidiyorduk dendiği zaman moraller bozulup ne siz gezeceksiniz ben burada oturacak mıyım? Olmaması gerekiyor. Dolayısıyla kimlerle gideceğimizi, nereye gideceğimizi, hangi saat diliminde ne yapacağımızı ve bitirmemiz gereken işler yani hareket planımızı önceden belirlememiz lazım.
1: Evet. İletişim ihtiyaçlarımızı karşılayacak araçlar edinebiliriz. Yani öncelikle işte internet bağlantısına ihtiyacımız varsa ve diğer iletişim araçlarının erişimimizin olacağından da emin olmak gerekiyor. İşle evet. ilgili e-postalarımız, toplantılarınızı ve buna benzer yönetmek için gereken araçları da edinmek gerekiyor.
0: Tabii ki bir tabletiniz, telefonunuz ya da dizüstü bilgisayarınız evet yanınızda olacak. Bunun haricinde not aldığınız dijital olmayan şeyler varsa bunlar yanınızda olacak. Eğer çizim yapıyorsanız dijital kaleminiz olmadan gitmemeniz lazım. Yani bunları tabii ki her şekilde herkes akıl edebilir. Aynı zamanda şunları düşünmemiz gerekiyor. Diyelim ki yani ben trende çeviri yapmayı planladığımda, çünkü 24 saat sürüyor tren yolculuğu, daha fazla sürüyor affedersiniz. Şunu düşündüm, şimdi benim orada zaten yapabilecek bir şeyim yok. 8 saatine uyusam, işte yolu biraz izlesem 3-4 saat, geri kalan koca bir neredeyse 10 saat bana çalışma süresi olarak kalıyor. Tabii ki aralıklı olarak. Ve bu müthiş bir zaman odaklanmak için de. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Benim şarjım bitecek. Şarj kablosu takmam lazım. Dolayısıyla Workation'a her zaman yanınızda uzun bir uzatma kablosuyla gidiniz. Bu bir tren işte kompartmanı olabilir. Başka herhangi bir yer olabilir, işte tatildesinizdir, restoran gibi bir yerdir ya da işte bir plaj, kafe gibi bir yerdir. Bir yerden kendinize elektrik çekebilecek bir imkanınız olsun. Bu bir. İkincisi, eğer gideceğiniz yerde internet yoksa bir internet sağlayıcısı alıp gitmeniz gerekiyor. Çünkü telefonunuzun internetini paylaşarak yapmayı planlıyorsanız, kesinlikle yanınızda şarj aleti olmalı ve eğer sıcak bir yere gidiyorsanız sürekli şarjı takılı şekilde interneti doğru paylaşamayabiliyor telefonlar. Çünkü biliyorsunuz ısınıyor vesaire. Yani ne olursa olsun, hangi marka ve model telefonunuz olursa olsun, böyle detaylara dikkat etmek gerekiyor. İhtiyacınız olan her şeyin yanınızda olması lazım.
1: Evet.
0: Hadi bir ara verelim.
1: Bir ara verelim. Sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada siz de yorumlarınızı bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında tekrardan görüşmek üzere.

0: Radyo Light'tasınız. Değerli dinleyiciler, evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Evet, aradan sonra yine workation üzerine konuşuyorduk. Yani planlanmış çalışma ve tatil günleri. Aynı anda evet tatile gidiyoruz ama diyoruz ki ben bu tatili çalışma amaçlı yapıyorum. Biraz dinlenmeye ama aynı zamanda da odaklanıp çalışmaya ihtiyacım var. Müthiş bir çalışma yöntemi. Başka nelere dikkat etmemiz gerekiyordu?
1: Evet, tatil bütçenizi belirleyebilirsiniz. Tatil bütçenizi artırabilir, iş saati ile tatil maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz ve buna göre de bir bütçe belirleyebilirsiniz kendinize.
0: Evet, bu özellikle mesela iş gezileri yapıyorsanız ya da mülakatlarınız vesaire varsa bunları denk getirerek aslında bu tatili de bir yandan birleştirip daha hoş bir şekilde o gezileri geçirebilirsiniz. Şimdi buradaki mesela büyük bir şehirde eğer bir geziniz varsa, diyelim işte bir yani ticaret yapıyorsunuz, fabrikayı gezeceksiniz ya da aslında bir iş görüşmeniz var, bir toplantınız var vesaire ve büyük bir şehirde. Onun yerine mesela konaklamanın büyük kısmını yani workation olan kısmını daha küçük yerlere alabilirsiniz. Daha küçük yerleri alıp oraları gezip daha hem sakin olur, daha az, daha düşük bir bütçeyle işin hani tatil kısmını sağlayıp daha sonra bu geziye gidileceği zamanlarda hani ulaşım araçlarını kullanarak geziye gidip geri dönebilirsiniz. Böyle çok fırsat oluyor. Örnek olarak biz Gamze ile yakın zamanda bir Bosna Hersek gezisine gideceğiz. Aslında bir konferans normalde. Evet. Eğer ben bunu workation'a çevirmek istersem uzatma şeklim şöyle olur. Yakınlarında 2 saat yakınında daha küçük bir kasaba var ve oradaki konaklama ücretleri yaklaşık olarak 1/4. Dolayısıyla ben 1/4 maliyetine bir gün kalacağıma 4 gün kalıp o 3 günü diyelim ki hani bir gün olduğunu varsayarsak konferansı o 3 günü neredeyse bedavaya getirmiş oluyorum sadece yerimi değiştirerek 3 gününde kendime hani onun vocation, workation kısmını yapıyorum. Evet çalışıyorum, konferansa hazırlanıyorum, geziyorum, ediyorum. Aynı maliyete sonra son gün gidip toplantıma katılıyorum. Orada kalmıyorum ve bu şekilde aynı bütçeyle tatil yapıp çalışıp iş gezimi de halledip geri dönmüş oluyorum. O yüzden biraz uyanık olmak gerekiyor bu konularla alakalı olarak.
1: Evet.
0: Tabii ki bu bütçenizin böyle aşırı derecede dağılıp bana ne ya ben işte zaten bir yandan para kazanıyorum deyip bir mali

0: dikkatli seçebilirsiniz. İşle ilgili işlerinizi hallederken de birlikte tatil yapabilirsiniz. Yani bu konuda uyumlu birileri olması gerekiyor. İş sürecinde birlikte ortak bir şekilde işle alakalı belki ara verecek, birazcık da tatil sürecini hissetmek istediğiniz süreçlerde de birlikte uyum içerisinde gerçekleştirebilecek kişilerle birlikte gidebilirsiniz.
1: Evet, bunu yapabiliriz. Bunu yaparken de öncesinde yine dikkat etmemiz gereken konu, diyeceksiniz ki ya tatile gidiyorum, bu kadar planlayarak gidilir mi? Tam tersi, o tatilin size stres, sinir kaynağı olmaması için yapmanız gereken şey her şeyi önceden planlamak. Yine bu kişiyle, diyelim ki ben Gamze ile gidiyorum. Şimdi dedik ya, çalışma ve tatil dengesi için hani saat kaçta ne yapacaksınız? Birebir dakikası dakikasına yazmasanız da çalışma düzeninizi yazacaksınız ya. Hani dedik ya, mesela saat işte 8 ile 10 arası e-maillere bakacağım, tamam. O arkadaşınızla oturup bu günlük planınızı çıkarmanız gerekiyor. Neden? Çünkü oraya gittiğinizde ya bana ne, ben sabah erken kalkmam deyip biriniz hayır ben sabah erken kalkıp çalışmak istiyorum dediğinizde günün geri kalanında çakışıyor olur. Biriniz gezmek isteyip biriniz iş yapmak isteyeceksiniz ve bu size tam tersine rahatlamanız gerekirken o tatilde tam tersi stres kaynağı olacaktır. Dolayısıyla uyumlu bir şekilde nasıl yapıyoruz? Tamam, geç mi kalkacağız? Peki. O zaman günün şu kadarını, işte belki başlarını, öğleden sonralarını çalışmaya ayıralım. Eğer mümkünse tabii ki. Saat 4'e kadar gezeceğiz, uyuyacağız. İstersen uyu, istersen gezeriz, istersen 4'e kadar uyu, gezme. Ama 4'ten sonra işte şu kadar çalışacağız. Akşam işte ne bileyim 9'a kadar vesaire gibi. Bunun önceden belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hareket planınızı da o kişiyle birlikte yapın. Evet. Var mı başka dikkat etmeniz gerekiyor?
0: Evet, tabii ki var.
1: Buyurun efendim.
0: Tatil ve iş planınızı şirketinizle iletişim halindeyken de güncelleyin. Yani iş arkadaşlarınıza veya yöneticilerinizle iletişim halinde olmak gerekiyor. Tatil planınızı onlarla paylaşıp işle ilgili kısımlarını da tamamlamanız için gereken süreyi de belirlemek gerekiyor.
1: Evet, eğer işlerin size atandığı, yani dijital olarak, online olarak atandığı bir şirketteyseniz zaten o işi yaptığınızı işaretlediğinizde o iş sizden düşüyor, yani tamamlamış oluyorsunuz. Ama eğer böyle bir sisteminiz yoksa yavaş yavaş çoğu şirket artık bu sisteme geçmeye başladı diyebilirsiniz. Ben şu planla çalışacağım ve şöyle tatilde çalışacağım. O zaman bazen o günün tamamını ücretli izninizden düşmüyorlar.
0: Ve tabii ki bu süreçte de tatil yapmak için de zaman ayırın. İşle evet. ilgili işlerinizi tamamlamak için zaman ayırdığınız gibi tatil yapmayı da bu süreçte unutmayın. Workation yaparken iş ve tatil aktivitelerinizi de dengede tutmak önemli.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Bu tam olarak hem arkadaşınızla hem de yöneticilerinizle, şirketinizde ya da işte öğretmeninizle vesaire önceden konuşmanızın sebeplerinden biri de bu. Eğer sabah işte çalıştım, öğleden sonraları benim diyorsanız, öğleden sonra o e-mail gelse de telefon yanımda olmayacak. Önceden bunu söylemek gerekiyor. Ben de bir işkolik olarak vakti zamanında gecenin körü bana gelen e-mailleri de düzenli olarak cevaplardım. Ama bunun doğru olmadığını gördüm. İşin iş vaktinde kalması gerekiyor ve siz ona o an cevap vermeseniz de ilk başta hayal ettiğimiz gibi büyük felaketler olmuyor aslında. Zamanında her şeyi yapmak lazım. Var evet. mı başka bir şey?
0: Tabii ki var.
1: Buyurun.
0: Ve bu süreçte yeni insanlarla tanışın. Bu da çok önemli. Workation yaparken farklı insanlarla tanışın ve kültürleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Hı hı. İş dünyasındaki bağlantılarınızı da genişletmek için de bir fırsat olarak da bunu kullanabilirsiniz. Hı hı. Bu açıdan da çok güzel, gerçekten keyifli. Hı hı. Ve seyahat yaparken seyahat sigortası almanız da çok önemli. Olası hı hı. sağlık sorunları ve seyahat iptalleri gibi beklenmedik durumlar için de hazırlıklı olmak gerekiyor.
1: Evet. Bu hem esneklik için hem de önlem almak için çok gerekli bir şey. Sigortalar, böyle normalde güvencesi olması bir insanın, orada başımıza herhangi bir şey gelirse keyifle çalışmak için çıktığımız yolda diyelim ki bir şey oldu ve bir rahatsızlık geçirdik vesaire, hem oradaki

0: masrafları karşılamam gerekir. Hem de yöneticime söz verdiğim işleri yapamayacağım problem olur. O yüzden bunların bir felakete dönüşmesindense önceden sigortasını yaptırıp işte hastaneme giderim, tedavimi olurum, yine işime devam ederim. Bir yandan da yine rahat bir ortamda neredeyse tatil şeklinde sürdürmeye devam edebilirim. O yüzden gerekli önlemleri almak gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, hepsini konuştuk gerçekten.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi dinlediğiniz için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet.
0: Her bölümün sonunda söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir. Bir şeyleri biraz biraz size aktarmaya çalışıyoruz.
1: Umuyoruz.
0: Evet. Umarım belki de denersiniz. Eğer sizin de sorularınız, program önerileriniz varsa ya da workation deneyimleriniz varsa hikayelerinizi lütfen bizle paylaşın.
1: Lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Lütfen bize yazın.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Bir insanı kaygılandıran yüzlerce, binlerce şey vardır. Ama kaygı, hepimizin üstesinden gelmeyi öğrenmemiz gereken bir duygudur. Her kaygıyı engelleyemezsiniz. Bunun bir yolu yoktur. Bizler, insanı kaygılandıran bir dünya düzeninde yaşıyoruz.
2: Kaygılanmak, geçmişten günümüze her yaşayan insanın sorunu olmuştur. Duygusal varlığımızdan dolayı her gün geniş bir duygusal çeşitlilikle yaşarız. Kaygı Acısı adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Dağdaki vaaz, Matta'nın 6. bölümünde geçer. 25. ayetle başlar, 34. ayete kadar sürer. Burada İsa'nın kaygı sorununu ele aldığı bir metni okuyoruz. Ayetler şöyle diyor: "Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için ya da ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Tüm görkemine rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giyindiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey imanı kıt olanlar? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. Siz önce onun egemenliğinin ve ondaki doğruluğun ardından gidin. O zaman size tüm bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter." Evet sevgili dostlar, dağdaki vaazda İsa Mesih birçok konuyu ele almıştır. Fakat kaygı konusunu diğer konulardan çok daha fazla kesintisiz ayetlerle bölüm 3, 5, 6 ve 7'de ele almıştır. Kaygı konusunu onun bu kadar fazla ele almasını biraz garip karşılayabilirsiniz. O, dua, yasa ve evini kaya üzerine kurma üzerine konuştu. Bizim çok aşina olduğumuz konular hakkında konuştu. Belki 1. yüzyılda bizim günümüzde sahip olduğumuz modern kolaylıklara sahip olmadıkları için kaygının problem olmadığını düşünebilirsiniz. Günümüzde bizleri kaygılandıran şeyleri şöyle bir düşünelim. Bu soruna bir bakalım sevgili dostlar. Her şeyden önce 3 şey hakkında konuşmak istiyorum. Kaygılı tutum, kaygının sonucu, kaygıya cevap. Her şeyden önce kaygılı tavır hakkında konuşalım ve hepimizde bulunan kaygının varlığını düşünelim. Kaygı kelimesi Yunanca'da iki yöne çekmek anlamına gelir. Yani bir kişi kaygılıysa o kişi iki yöne çekilen bir kişidir. Yüzlerce ve binlerce şey bir kişiyi kaygılandırabilir. Ama kaygının üstesinden gelmeyi öğrenmemiz gereklidir. Kaygılanmayı engelleyemezsiniz, bunun bir yolu yoktur. Bizler kaygı duygusunu besleyen bir dünyada yaşıyoruz. Bizler basit bir çevre sorunu hakkında değil, bir tavır hakkında konuşuyoruz. İnsanın düşünceleri hissettiklerini etkiler. Bir kişinin hissettiği, onun yaşamının her alanını, fiziksel, ruhsal ve geriye kalan her şeyi etkiler. Peki, kaygının çok açık belirtileri nelerdir? Aslında çok açık belirtiler vardır. Size kaygının hissettirmeden yaklaşıp yaklaşmadığını fark edebilmeniz için küçük işaret levhaları gibi kullanabileceğiniz birkaç şey vermeme izin verin. Şimdi kaygının bir sebebi Matta 6:25'te şöyle açıklanır. Bakın ne diyor Matta 6:25. "Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi?" Kaygının ikinci bir sebebi de bizi aşan standartlar belirlemektir. Bu gerçekten bizleri aşan yüksek standartlardır. Bizler sürekli olarak kendi belirlediğimiz standartları karşılama telaşı içindeyizdir. Aslında kaygı yaratan şey, kendi oluşturduğumuz standartı yakalayamayacağımız gerçeğini sürekli görmemizdir.
başka bir kaygı sebebi de çözülmemiş düşmanlıklardır. Bu, sizin kızgın olduğunuz bir kişidir. Günümüzde bu kadar fazla kişinin kızgın olması ve bunun farkında bile olmamaları beni çok şaşırtıyor. Ebeveynlere kızgınlık, çocuklara kızgınlık, eşe kızgınlık, iş yerinde birine kızgınlık, yıllar önce yanlış yapmış birine kızgınlık, bir acılık, bir kızgınlık sürekli olarak yürekte kaynar durur. Peki ne olur? Kaygı kendisini göstermeye başlar. Çünkü geriye dönüp bazı şeyleri çözmek için yetersizlik veya isteksizlik duygusu hakimdir. İsa Mesih bize kaygıyla nasıl başa çıkacağımızı öğretir. Yüreğimizi araştırmamız gerekiyor dostum. Yüreğinizde kızgınlık mı var? Kendi gücünüzle çözemeyeceğiniz veya çözmek için arzunuzun olmadığı anlaşmazlıklar mı var? İsa Mesih Matta 6:27'de şöyle der: "Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?" Kaygılanmamızın diğer bir sebebi de karşılaştığımız, ilgilendiğimiz ve baktığımız şeyleri çözülmesi imkansız, kontrolümüzün dışında imkansız durumlar, ulaşılmaz ve kendimizle ilişkilendirilemez olarak görmemizdir. Bazen bazı ana babalar çocuklarına çocuklarının ulaşamayacağı standartlar belirlerler. Çocuklar da anne babalarının beklentilerini karşılamaya çalışırken endişe duyarlar, kaygıya kapılırlar. Tanrı karşılamamızın imkansız olduğu beklentiler belirlemez. Biz de sevgili dostlar, imkansız beklentileri başkalarına yüklememeliyiz. Şimdi kaygının öne çıkan önemli işaretleri hakkında biraz konuşalım. Birincisi, unutkanlık. Birisi çok kaygılı olduğu zaman kişinin aklına olanlar inanılmazdır. Demek ki ilk etkisi neymiş? Unutkanlık. İkinci etki ise konsantre olamamaktır. Akıl bölünmüştür. Konsantre olamazsınız. Üçüncü etki ise çabuk kızmaktır. Duygusal hayatınız çok fazla bölünme yaşadıktan sonra sinirlilik size yerleşir. Üçüncü etki daha önce hiç sorun olmayan küçük şeylerin üstesinden gelememektir. Diğer bir etki ise karar verirken bocalama eğilimidir. Birçok kişi bu durumda karar verirken bocalama eğilimi gösterir. Başkalarını yanlış yargılama eğilimi baş gösterir. Diğer insanlar tarafından kendine zulmedilmiş hissetme eğilimi ortaya çıkar. İşleri ağırdan almak ve bir türlü işleri toparlayamamak. Ne zaman, nasıl, neyi yapmanız gerektiğini bilirsiniz ama hepsini bir araya getirdiğinizde yaptığınız şekliyle bir türlü işe yaramaz ve hayatınızda bir şeylerin sürüklendiğini hissedersiniz. Kaygı aklı böler. Peki akıl bölündüğünde ne yaparsınız? İlk önce neyi yapacağınız konusunda kaygılanırsınız. Kaygılı bir insanın yaşamında içselleşmiş bir karışıklık vardır. Ne yiyeceğiniz, ne yapacağınız, nerede yaşayacağınız, tatiliniz, okuldaki çalışmalarınıza nasıl konsantre olacağınız ya da çocuklarınız, eşiniz, harcamalarınız hakkında kaygılanmayın. İşle ilgili bir kaygı belki de beni motive eder ama biz burada sevgili dostlar, kişinin muhakemesini bozan, düşüncelerinin harekete geçmesini engelleyen negatif kaygı hakkında konuşuyoruz. Kişinin arzusuna rağmen işler yoluna giremez. Şimdi kaygılanmanın bu kötü sonucuna bakalım. İsa Mesih Matta 6:25'te şöyle der: "Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi?" İsa Mesih burada sevgili dostlar bir çözüm üretiyor. Kişisel hayatınızda, evinizde, işinizde, okulunuzda kaygılandığınız zaman
ne tür sonuçlarla karşılaşıyorsunuz? Birincisi, angarya. Kaygılanan kişi için daha önce heyecan verici olan şeyler şimdi angarya haline gelir. Daha fazla efor sarf etmeniz gerekir çünkü kaygı enerji çalan bir duygudur. Kaygı sizin enerjinizi çalar. Enerjinizi tüketir sevgili dostlar. Böylece de angarya başlar. İkinci şey, endişe heyecanınızı kaçırır ve hevesinizi kırar. Bana endişeli bir kişi gösterin, ben de size heyecanını, hayattaki sevincini kaybetmiş, hevesi kırılmış bir kişiyi göstereyim. İki farklı yöne çekilirken sevgili dostlar, nasıl sevinç ve heyecan duyabilirsiniz ki? Endişe hayatınızdaki en tatlı şeyleri değiştirebilir. Örneğin işinize, evinize karşı ilginizi kaybedebilirsiniz. Bu tadı yitirmeye başlarsınız, ilginiz kaybolur ve kendinize neden diye sorarsınız. Kaygılandığınızda bir şey daha olur. Verimliliğiniz düşer. Kutsal yazılar, dünyasal şeyler hakkında kaygılandığımızda verimliliğimizin düştüğünü söyler. Eğer bir kişi maddesel şeyler konusunda kaygılanıyorsa, olacak mı, olmayacak mı diye kendi kendini yiyorsa, aslında ne oluyordur? Kaygı vücuda zarar vermektedir. O sizi hedeflerinizden uzaklaştırır ve eninde sonunda siz onunla başa çıkmayı öğreninceye kadar size çok çektirir sevgili dostlar. İnsanlar endişeyle çeşitli şekillerde yüzleşirler. Şimdi bu konuda konuşalım. Kaygılanmaya karşı yanıt nedir? Kaygılanmaya karşı basit bir yanıt var mıdır? Cevap hayır. İnsanların kullandıkları bazı cevapları size listeleyeyim. Küçük ilaç şişelerini seçenler vardır. Şöyle derler, işte kaygılarımın cevabı burada. Kapağı çevirirler ve bir tane daha alırlar. Bir hafta sonra iki tane alırlar. 3 ay sonra 3 tane alırlar. Ve ne yaparlar? Geçici, sonuç vermeyen, kısa bir süre için dertlerini unutturan cevaplar vermeyi denerler ve küçük şişelerine geri dönerler. Küçük şişeden sonra barlara gidenler vardır. Yaptıkları sadece şişenin boyutunu büyütmektir sevgili dostlar. Hepsi bu. Sadece kullandıkları maddeyi değiştirirler. Aslında hala endişeden kaçmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden bara giderler ve her nasılsa barda onlar gibi, kendileri gibi kaygılı, aynı kaçış yolunda olan bazı insanlarla bir araya gelirler. Onlarla tanışırlar. Onlar kendileriyle aynı soruna sahip olan bu kişilerle arkadaşlık ederler ve bunun bir şekilde bir kaçış yolu olacağını sanırlar. Dostlar, ne küçük şişede ne de büyük şişede bir çözüm yoktur. Bazı kişiler vardır, onlar da yer değiştirmenin değişiklik yapacağına inanırlar. Uzun bir tatile çıkarlar, her şeyi geride bırakırlar, bir dereceye kadar da şimdiki baskıyı hafifletirler. Çünkü onlara endişe veren neyse artık gözlerinin önünde değildir. Birazcık rahatlamaya kavuşurlar. Tek sorun, eve geri geldiklerinde, kapı koluna ellerini koyduklarında ve kapıyı açtıklarında tahmin edin onları kim bekliyor? İşte karşınızda yeniden kaygılar. Kapının arkasında kaygılar sizi yine bekliyorlar. Yani yer değiştirerek kaçamazsınız. Şimdi bir de zevk yolunu seçenler vardır. Eğer yeteri kadar eğlenirsem ve zevk alırsam her şeyi unutabilirim derler. Kullandıkları birkaç kelime şudur. Hayatımı yaşayacağım ve iyi zaman geçireceğim. Buradaki tek problem şudur. Siz hayatınızı ancak gözleriniz açıkken yaşayabilirsiniz. Yani gün ışığında. Geceleyin yatağa yattığınızda gerçek göğsünüzde atarken, aklınızda çınlarken ne olur? Kaygı hala oradadır. Siz yatağınıza yattığınızda da kaygı hala oradadır. Sevgili dostlar, bazıları da alışveriş yapmayı seçerler.
başka kentlere giderler, dükkan dükkan dolaşırlar. Sadece yeni bir elbise veya takım veya kitap veya bir çift ayakkabı veya yeni bir şey. Evet, evet farklı görüneceğim, farklı hissedeceğim, imajımı yenileyeceğim, harika bir hayat süreceğim. Kaygıyla, endişeyle ilgili hiçbir sorunum olmayacak. Evet, bazı kişiler bunu seçerler ama ne zamana kadar? Paralar suyunu çekinceye kadar. Dostlar, görmenizi istediğim şey şu. Bu korkunç bir döngüdür. İsa Mesih diyor ki, kaygılanma. İnsanların kaygılanmaktan kaçış yolları boşunadır. Bu çıkmaz bir yoldur. O zaman sorabilirsiniz, peki yol nedir, çıkış nedir? Dostlar, Tanrı'nın verdiği çözümün dışında başka bir yol yoktur. Bu konuyla ilgili 3 noktaya değineceğim. İlki, yüreğini İsa Mesih'e döndürmektir. İnanlı biri değilsen, bu ruhsal açıdan kurtulman demektir. Yani İsa Mesih'e iman etmen demektir. Bunu yapıncaya kadar bütün psikiyatrist ve psikologlara gidebilirsin. Tanrı ile aran düzelmedikçe kendini de düzeltemezsin. Düşüncelerinde bazı değişiklikler yapabilirsin ama hala çözülmemiş karışıklıklarla boğuşup durursun. Kaygının, endişenin ana sebeplerinden biri de nedir biliyor musun? Kişi ve Tanrı arasındaki çözülmemiş karışıklıklar. Kişi Tanrı'ya karşı yanlış, kendine karşı nasıl doğru olabilir ki sevgili dostlar? Nasıl Tanrı'yı reddeder, inkar eder, kabul etmez, Tanrı'ya inanmaz ama hem kendine hem de başkalarına karşı doğru olur? Tanrı'nın güvencesi olmadan nasıl güvenceye sahip olabilir ki? Onun vereceği sevince sahip olmadan nasıl sevinçli olur ki? Tanrı'nın kendisi huzurun kendisi iken Tanrı olmadan İnsan nasıl huzur bulabilir ki? Görüyorsunuz, sorunu çözmenin ilk adımı, endişeye karşı verilecek ilk cevap, Tanrı'ya dönmek ve ona çaresizce ihtiyaç duyduğunuzu ikrar etmektir. Çaresiz hissetmeyebilirsiniz ama hayatınızda Tanrı yoksa sevgili dostlar, siz aslında çaresiz bir durumdasınız. Öyleyse ilk adım, yaşamınızı Tanrı'ya çevirmektir. Bunun yolu da Rab İsa Mesih'i kalbinize davet etmektir. İkinci adım ise Filipeliler 4. bölümde geçer. Filipeliler 4:6'yı açalım şimdi.

0: hakkında dua edindir. Kaygılanmanıza neden olan her şeyi Tanrı'ya anlatın. Demek ki ilk adım Tanrı'ya dönmek. İkinci adım ise sizi kaygılandıran her şeyi Tanrı'ya anlatmak. Tanrı duayla kendisiyle konuşmamızı ister. Dua edip yakardığınızda kaygı sorunundan kurtulmak için Tanrı'nın ne yapması gerektiğini söylemeye sevgili dostlar sakın kalkışmayın. Böyle bir şey yakarma olmaz. Yakarmanız şöyle olmalı. Bu konuyu Rab'be anlatacağım. Kesin bir bağlılık ve yalvarışla onu dinleyerek bekleyeceğim. Bunu yaptığınızda Filipeliler 4:7'de de yazıldığı üzere o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sizi kuşatacak, saracak, çevrenize sizi koruyan bir duvar koyacak. Böylece iyileşme süreci de sevgili dostlar başlamış olacak. Son bir şey kaldı. 1. Petrus 5:7'de şöyle yazılıdır. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Öyleyse sevgili dostlar, kaygılanmaktan kurtulmanın ilk iki adımı nedir? İlk adım Tanrı'ya dönmek. İkinci adım ise sizi kaygılandıran her şeyi Tanrı'ya anlatmak. Şimdi geldik üçüncüsüne. Üçüncü adım şudur. Tanrı'ya bırakmak. Evet, üçüncü adımımız Tanrı'ya bırakmak. Rab bütün kaygılarımızı ona yüklememizi söyler. Bir şeyi birisine yüklediğinizde o şey sizin ellerinizden gider. Artık sizin ellerinizde değildir. Tüm yüklerinizi ona yüklediğinizde bu onu Rab'be vermek demektir. Bu sizin güçsüzlüğünüzü kabul etmeniz, onun yeterliliğini kabul etmeniz, ona bunu bırakmayı istediğinizi kabul etmenizdir. Dilerseniz şimdi birlikte dua edelim. Rab İsa, sana şükretmek istiyoruz. Sen sözünde her alanda denendiğini bildirdin. Sana şükretmek istiyorum Rab İsa. Çünkü bu hepimize gösteriyor ki sen bizim nasıl hissettiğimizi çok iyi biliyorsun. Sen de bizim gibi denendin. Biz senin hissetmediğin hiçbir şeyi hissetmedik. Senin yüzleşmediğin hiçbir şeyi asla yaşamayacağız. Rab İsa, benim hissettiklerimi hissetmek için insan olmayı kabul ettiğin için sana sonsuz şükrederim. Göksel Baba, şu an yüreklerinde acı çeken insanlar var. Hayatları kırılma noktasında olan, yürekleri kanayan, acıyan, yaralı bir sürü insan var. Bugün kırılmış yüreklere konuş. Teşekkür ederim sevgili Göksel Babam. Sen hiçbir zaman seni çağıran çocuklarına artık çok geç demedin. İyi durumda olmayan bir kalbi sen güçlendirmeyecek misin Tanrım? Sen araya girmediğin sürece hayatındaki krizin üstesinden gelmesi umutsuz görülen bu kişiye sarılıp kendine yaklaştırmayacak mısın? Bunu yapar mısın Tanrım? Bizi sevdiğin için sana şükrederim. İsa Mesih'in görkemli adında sana dua ediyoruz. Amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, Rabbimiz bizimle paydaşlık içinde olmayı istemektedir. Onun sevgi dolu ilgisine kendimizi bıraktığımızda kaygılarımızın da erimekte olduğunu göreceğiz. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Vahiy 2. bölümde Mesih'in Efes'teki topluluğa mektubu yer almaktadır. Rab İsa Mesih bu topluluğa puta taparlığın ve bozulmuşluğun yayılmış olduğu bir ortamda seslenir. Burası önemlidir çünkü bence en önemli noktalardan bir tanesi bu topluluğun bulunduğu noktadır. Vahiy 2. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde şöyle der. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Onun topluluğu elinde tuttuğuna dikkat etmeliyiz. Topluluk onun kontrolünde, onun denetimindedir. O zaman bu denetime sahipti. Oysa şimdi aynısını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Yürüyen ile kastedilen gerçekten de aşağı ve yukarı yürüyüştür. Bence halen daha aşağı ve yukarı yürümekte topluluğunu yargılamaktadır. Bu topluluğa 7 buyruk verilir. İlk olarak diyor ki senin yaptıklarını biliyorum. Burada imanlara hitap ettiğini anlamamız gerekmektedir. Rab İsa kaybolmuş olanlara iyi işlerini sormaz. Titus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı der kutsal söz. Romalılar 4. bölüm 5. ayette de Pavlus şöyle der. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan, Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğru işler değildir. Mesih kendisinin olanlara seslenir. Kurtulduktan sonra sizinle de iyi işler hakkında konuşmayı isteyecektir. Onun bu konuda söyleyeceği çok fazla şey var. Yine Kutsal Kitap Efesliler 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık der. Elçi Paulus Titus mektubunda Titus 1. bölüm 16. ayette şöyle yazmaktadır. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz, iğrenç kişilerdir. Birisi şöyle yazmış. Bir Mesih inanlısı iyi bir saat gibi olmalıdır. Her yere altından, açık yürekli, iyi düzenlenmiş, güvenilir ve iyi işlerle dolu olmalı. Rab İsa Mesih Efes'teki topluluğa, Elçi Paulus'un Efesliler 5. bölüm 18. ayette söylediği gibi ruhla dolu olun demektedir. Elçi Paulus onlara ruhla dolu olunca neler yapabileceklerini de anlatır. Şimdi de Rab İsa onlardan iyi işler beklemektedir. İkinci olarak Rab İsa Efes'teki inanlar topluluğuna emeğini biliyorum diyor. Efesli imanlar hizmetleri sırasında oldukça yorulmuşlardı. Üçüncü olarak sabrını biliyorum der. Sabır kutsal ruhun bir meyvesidir. Kötü adamlara dayanamadıklarında Rab İsa dördüncü olarak bilmekteydi. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları da bilmekteydi bu topluluk. Efes'e gelip elçi olduklarını iddia edenleri teste tabi tuttular. Dirilmiş Mesih'i görüp görmediklerini sorup kısa sürede gerçekten elçi olup olmadıklarını anlarlardı. Rab İsa onların insanları testten geçirmelerini ister. Bu bugün de çok geçerli ve önemli bir tutumdur. Altıncı nokta benim adım uğruna acılara dayandın sözlerinde vardır. Onun adı uğruna çarmıhlarını taşıyorlardı. Bu inanlar Mesih'i vaaz etmekteydiler. Mesih bakireden doğduğuna, Tanrı olduğuna, fedakar ölümüne ve dirilişine inanmaktaydılar. İnançlarının faturasını da ödemekteydiler. Yılmadın diyor yedinci olarak, daha doğrusu bitkin düşmedindir. Bununla neyi kastetmektedir? Biraz önce yorulduklarını söylerken şimdi de bitkin düşmedikleri ifade edilir. Evet, bu Mesih inancının önemli özelliklerinden birisidir. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım. Ünlü yorumculardan Moody, müjde yayma gezilerinin birinin sonunda yorgun argın bir şekilde eve gelir. Ailesi ise onun bir süre evde kalıp dinlenmesini ister. O ise şöyle demektedir. Ben işten değil işi yapmaktan yoruluyorum. İkisi farklı şeylerdir. Mesih'in işinden değil, işin yapılmasından yorulmak doğal olmalıdır. Rab İsa'nın Efes'teki topluluğa verdiği 7 buyruk, Pentekost ile İsa'dan sonra 100 yılı arasındaki kilise tarihinde içine alır. Bu dönem Efes topluluğunu temsil etmektedir. Şimdi ise bir suçlamada bulunacaktır. Vahiy 2. bölüm 4. ayet. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın der. Bu insanlar Mesih'e olan derin ilgi ve bağlılıklarını yitirmişlerdi. Kutsal Ruh'un bu topluluğu getirdiği durumu tümüyle anlamak bizim için zordur. Kutsal Ruh, Efes'teki imanların Rab İsa ile iyi ve sıcak bir ilişki kurmalarını sağlamıştı. Onları Rab'be seni seviyoruz diyebilecek bir duruma getirmişti. Bu bize bugün çok önemli gibi görünmese de Mesih için bu sevgi önemliydi. Efeslere ilk sevginizden uzaklaştınız denir. Tümüyle sevgisiz değillerdi ancak o yöne doğru ilerlememekteydiler. Yaşadığımız kuşku dolu, soğuk ve ikiyüzlü dünyada bunu anlamak bizim için zor. Dünyasal şeyler kiliseye o denli girdi ki ilk toplulukların Mesih'e olan yakınlıklarını kavramak bizler için güçleşmektedir. Bu ilk topluluklar ilk önce İsa Mesih ile olan yakınlıklarından değil öğretilerinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Oldukça büyük ve göz alıcı bir şehirde yaşıyorlardı ve imanların İsa Mesih'ten uzaklaşmalarına neden olan yönleri bulunmaktaydı. Bu topluluk orada 25 milyonluk bir bölgede o denli etkili olmuştu ki Roma İmparatorluğu bile bu topluluk aracılığıyla Rabbin sözünden duydu. O zamandan beri ara sıra Mesih ile çok yakın ilişkili olan kişilerin öykülerini duyar ya da okuruz. Amerika'daki yerlerle ilgilenen David Brinant da böyle birisidir. Kendisi verem hastalığına yakalanmıştı. At sırtında dolaşır, bazen kan kusar, baygınlık geçirir ve atından düşerdi. Atı da onun yanında beklemeyi öğrenmişti. Kendine gelince yine atına binip devam ederdi. Yolda da Rab İsa senin işinde yeterince çalışmadım. Ancak seni sevdiğimi biliyorsun derdi. Mesih ile böylesine bir yakınlığı vardı. Günümüzde böyle bir ilişki çok önemlidir. Bugün imanları hazırlama amaçlı pek çok kurs düzenleniyor. Buralarda hangi durumda ne yapılacağı ve ilkeleri öğretiliyor. Eşiniz ve komşularınızla ne tür ilişkiler içinde olmanız gerektiği anlatılır. Elbette bu ilişkiler önemlidir ancak bazı imanlar belli kuralları izlediklerinde çok başarılı bir iman yaşamı süreceğini düşünüyor. Bir soru sormama izin verin. İsa Mesih'i gerçekten seviyor musunuz? Eğer onu sevmiyorsanız hangi ilkeleri izlerseniz izleyin, hangi öğretiyi tercih ederseniz edin bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Mesih'i seviyorsanız hemen her tür yöntem işe yarar. Mesih ile olan yakın ilişkiniz tüm yaşamınıza yansıyıp hizmetlerinizi sevince dönüştürecektir. Pamuk Atölyesi'nde çalışan iki kızın öyküsü vardır. İkisi de iyi arkadaştı. Ancak biri işi bırakınca birbirini göremez oldular. Bir gün yolda karşılaşırlar. Çalışan kız arkadaşına sorar. Sen de hala çalışıyor musun? Hayır, ben evlendim der diğer kız. Bu kız atölyede çalışırken her akşam saatin 5 olmasını bekler, sonra da giyinip çıkardı. İşi ağırdı ve işini sevmiyordu. Şimdi ise evliydi ve çalışmadığını söyler. Ancak onun yaşamına bakarsanız çalışmadığını düşünemezsiniz. Her sabah erkenden kalkıp eşine kahvaltı hazırlamakta ve öğlen yemeğini paketlemektedir. Gün boyu ise ev işi, yemek, çocuk bakımı ile ilgilidir. Akşam eşi döndüğünde güler yüzle onu karşılamakta, sofrayı hazırlayıp eşini ve çocuklarını doyurmaktadır. Ardından bulaşıkları yıkayıp çocuklarını yatırır. Gün boyunca bu kadar yorulduğu halde çalışmadığını ifade etmektedir. Neden? Çünkü eşine aşıktır. Kocasını sever ve her şeyi severek yapar. İşte fark buradadır. Eğer sizin de ev ve inanlılar topluluğundaki yaşamınız bir yük haline gelmişse, Mesih ile olan ilişkinizde sorun var demektedir. Rab İsa, Efes'teki inanlara başlangıçtaki sevginizden uzaklaştınız diyor ve bunun nedeni de budur. Onlar için çözüm nedir? Vahiy 2. bölüm 5. ayette bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım der. Yapmaları gereken ilk şey hatırlamak ya da anımsamaktı. Bellek çok harika bir özelliğe sahiptir. Birisi Tanrı'nın bize verdiği bellek sayesinde Aralık ayında bile güllere sahip olabileceğimizi söylemiştir. Bir başkası ise belleğin ancak iyi birisinin sahip olmaktan zevk alacağı bir özellik olduğunu söyler. Ne zaman iman ettiğinizi hatırlıyor musunuz? O zaman Rab İsa'nın size nasıl dokunduğunu ve hissettiğiniz heyecanı da hatırlayın. Peki şimdi ona karşı soğuk ve ilgisiz misiniz? Ondan uzaklaşmış durumda mısınız? Anımsayın. Bir zamanlar nerede olduğunuzu hatırlayın. Aynı yere yeniden dönebilirsiniz. Tövbe et diyor. Mesih imanlarının da tövbeye ihtiyaçları vardır. Kendi kendimize yetmekten uzaklaşmalı, gurur ve kendini beğenmişlik kalıplarını kırmalı, sahte dindarlıktan kaçmalı ve büyük bir azizmiş gibi yaşamaktan kurtulmalı ve tövbe etmeliyiz. Bu yeniden Rab'be dönmektir. İnanlara verilen mesaj da bu. Topluluk kurtulmamış birinin tövbe etmesini nasıl bekleyebilir? Kurtulmamış birisinin ilk yapması gereken şey kurtuluş bulmak için Mesih'e dönmektir. Mesih'e gelip ona iman edince Selanik Kilisesi'nde olduğu gibi günahından da uzaklaşacaktır. Yaşayan diri Tanrı'ya hizmet etmek ve oğlu beklemek üzere putları bırakıp Tanrı'ya döndüler. İmanlı toplulukları da duymak istemeseler de tövbe etmek zorundadır. Hatırlamalı, tövbe etmeli ve Rab'be dönmeliyiz. Eğer tövbe etmezsen sana gelir kandilliğini yerinden kaldırırım diyor ayet. Mesih kandilliğini yerinden kaldırırım der. Bugün ne kadar çok sayıda kilise kapalı gibi. Bir zamanlar dolup taşan yerler Tanrı sözü öğretilmediği için artık boştur. Mesih bugün de kandillerin yanıp yanmadığını izlemektedir. Işık artsın diye fitilin ucunu kesmekten ya da biraz üflemekten ise çekinmeyecektir. Vahiy 2. bölüm 6. ayette yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim der. Nikolas bileşik bir sözcüktür. Niko fethetmek, las insanlar anlamına gelir. Topluluk görevlilerinin dışında olanlar bu las kökünden gelmektedir. Nikolas yanlarının kim olduklarını tam olarak bilmek güç. Bazı uzmanlar onların halk üzerinde etkin olmaya çalışan bir imanlı grubu olduğunu düşünüyor. Başka bir açıklama ise Antakya'da yoldan sapan ve günahı iyice anlayabilmemiz için günahlı bir yaşam sürmemiz gerektiğini öne süren Nikolas adında birinden bahseder. Şehvetin ruha zarar vermediğini öne sürüp ahlaksız bir yaşam yaşıyorlardı. Öyle inanıyorum ki Nikolas yanlarıyla kastedilen budur. Efes'teki topluluk onları sevmezdi. Birazdan göreceğimiz gibi Bergama'daki topluluk onlara tahammül etmeye çalışmaktaydı. Vahiy 2. bölüm 7. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim der. Kulağı olan herkes Tanrı sözünü işitemez. Sesi duyabilir ama mesajı anlamayabilir. Rab İsa uyuyan kulakları uyandırmak için bunu söyler. Onun bu ifadeyi İncil'de sık sık kullandığını görüyoruz. Kulakları var ama işitemezler der. Şimdi ise ruhsal algılama yeteneği olanlara seslenilecektir. Ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin. Ruh kutsal ruhtur. Topluluğun öğreticisi. Galip gelen içten inanan kişidir ki ancak kuzunun kanı aracılığıyla galip gelebilir. Yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim diyor. Yaratılış 3. bölüm 22, 23 ve 24. ayetten hatırlanacağı gibi İlk günahtan sonra insanın yaşam ağacından yemesi yasaklanmıştı. Ancak cennette yasak levhası kaldırılacaktır ve her birimiz yaşam ağacından yeme ayrıcalığına kavuşacağız. Onun meyvesi nasıldır bilmem ama mutlaka çok güzeldir. Çoğumuzun yaşam konusunda fazla bilgisi yok. Burada daha çok sebze gibiyiz ancak orada meyve gibi olacağız. Daha önce hiç bilmediğimiz şekilde yaşayacağımız kesin. Tanrı'nın cenneti Tanrı'nın bahçesidir. Cennet yalnızca sokakları altınla kaplı bir yer değil, aynı zamanda yemyeşil bir bahçe olacaktır. Efes topluluğu, topluluğun en iyi durumunu yansıtmaktadır. Şimdi birlikte Mesih'in İzmir'deki topluluğa mektubuna bakalım. İzmir, Mesih için şehit olanların topluluğudur. Simirna sözcüğündeki Mirna, acı çekme anlamına gelir. Simirna bugün İzmir olarak bilinir. Kurulduğundan bu yana İzmir'e bilindiği gibi Ege'nin incisi denir ve bugün oldukça önemli bir ticaret merkezidir. Bazıları İzmir'in İstanbul'u geçeceğini dahi düşünüyor. Eski İzmir'in kalıntıları bugün hala ayakta. İzmir, eski adıyla Simirna, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biriydi. Çiçek, süs ve Asya'nın tacı gibi adlarla da anılmıştır. Pagos tepesinde bir akropol mevcuttur. İsa'dan önce 2000 yılında Hititler zamanında Pagos tepesinde kurulmuştur. Daha sonra Büyük İskender oranın yapımında katkılarda bulundu. Büyük caddeleri vardı. Tepenin çevresi çiçeklerle süslenmiş olduğundan taca benzemekteydi. Şehirde Zeus, Kibele, Afrodit, Apollo, Diana tapınakları vardır. Bugün bir açık hava tiyatrosu da var. Büyük bir stadyumu bulunmaktaydı ve İzmir topluluğunun önderi, Yuhanna'nın öğrencisi Polikarp da İsa'dan sonra 155 yılında diri diri yakılarak orada şehit edilmişti. Simirna acı çekme anlamına gelir dedim. Rab İsa da mektubunda topluluğa seslenirken onların yoksulluk ve acılarını bildiğini ifade eder. İzmir ve Philadelphia topluluklarını suçlayan bir sözcük kullanılmaz. Bu ilginçtir. Bu iki şehir her zaman ayakta kalmıştır. Kandillikleri kaldırılmışsa da yine de İzmir'de az sayıda Mesih inanlısı bulunmaktadır. Efes'in elçilerin topluluğu olması gibi İzmir'de 100 ila 314 yıllarının şehitler topluluğudur. Bu Yuhanna'nın ölümüyle 313'te Konstantin'in tüm Roma İmparatorluğunda Mesih inanlarına yapılan baskıları sona erdiren hoşgörü buyruğuna dek olan dönemdir. Bu mektup Rab İsa'nın en kısa mesajıdır ve yalnızca övgü içerir. Vahiy 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum der. Bu ayet Vahiy 1. bölüm 17 ve 18. ayette bağlantılıdır. 17 ve 18. ayetlerde onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Rab her topluluğa uyan bir özelliği seçip kullanır. Rab İzmir'deki topluluğa kendisini tanıtırken ilk ve son ölmüş ve yaşama dönmüş demektir. İlk ve son ondan önce kimsenin olmadığı ve ondan sonra da olmayacağı anlamına gelir. Her şeyin son düzeni ona bağlıdır. Zulüm gören imanlılar olanların Tanrı'nın amacı ve planı dahilinde olduğunu ve kontrolü elinde tutanın o olduğunu bilme ihtiyacı içindeydiler. Ölmüş ve yaşama dönmüş ifadesi şehitler için ayrıca önemlidir. Onun ölüm deneyimi o dönemde şehit olan 5 milyon kişiyi anlamalarını sağlıyordu. Fox'un Şehitler kitabına göre 5 milyon kişi o dönemde şehit edildi. Mesih ölüme galip gelmiştir ve zulüm görüp şehit düşenlerin de umudu budur. Ayrıca şunu söyler Vahiy 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum, oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim. Bu toplulukta Rabbin övdüğü 7 tane nokta bulunmaktadır. İlk olarak sıkıntı ve acıdan söz edilir. Bu büyük sıkıntı değildir. Roma imparatorlarının yaptıkları işkenceler büyük sıkıntı sayılmadığına göre bizim küçük sıkıntılarımız da sayılmaz. Ancak İzmir topluluğu Rab İsa Mesih için büyük sıkıntılara katlanmak durumunda kalmıştır. İkinci övgü noktası ise yoksulluk ve maddi yönden zayıflıktır. İlk topluluklar toplumun yoksul kesiminden oluşmaktaydı. Zengin birisi Mesih'e iman ettiğinde malları herkese paylaştırılırdı. Oysa zenginsin sözü onların ruhsal yönden zengin olduklarını anlatır. Laodikya'daki zengin toplulukla olan çelişkiye burada dikkat edilmelidir. O topluluğa şöyle denir. Zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun ama zavallı ve acınacak bir durumdasın. Konuşmak üzere gittiğim kiliselerde bazen kilise önderleri topluluğun içindeki zenginlerle gururlanır. Şehit topluluğu böyle bir şeyle övünecek durumda olamazdı. O topluluklarda köleler, kaçmış köleler, fakirler ve iman edince varlığını dağıtmış insanlar vardı. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını der ayette. İşte üçüncü övgü noktası budur. İzmir'de Mesih'e iman eden Yahudiler hem özde hem de dıştan Yahudiydiler. Romalılar 9. bölüm 6. ayette Elçi Paulus tüm İsrail'in İsrailli olmadığını söyler. Yahudi'yi gerçek bir Yahudi yapan şey dinidir. Rab onlardan söz ederken babalarını mahvolmak üzere olan bir Suriyeli olarak tanıtır. Ancak İzmir bir kültür şehriydi ve oradaki birçok Yahudi inancını terk etmişti. Yahudi olduklarını söylüyorlardı ama dinini bırakan bir Yahudinin ne kadar Yahudi olduğu tartışılır. Almanya'da birçok kişi bunu uygulamaya çalıştı. Yüzyıllar içinde Tanrı'nın halkı olarak kalmış olanlar çok az olmuştur. Sıkıntılardan korkma. Bu söz Rabbin sıkıntıda olan imanları teşvik etmek için söylediği bir sözdür. Bu kitapta geçen Rabbin ikinci teşvik sözüdür. Tarih birçok imanının Tanrı'ya ilahiler söyleyerek ölüme gittiğini yazar. Beşinci nokta, İblis aranızdan bazılarını zindana atacak sözünde gizlidir. Burada İzmir'deki imanların sıkıntı çekmesinden sorumlu birisi söz konusudur. Biz olsak şeytana alet olan kişi ya da duruma saldırırdık. Oysa Rab İsa olayın köküne işaret eder. Kendi yaşamından paylaşmak istediğim bir nokta var. Önceleri başıma gelen her şeyi Tanrı'nın yargısı ya da terbiye edişi olarak görürdüm. Ancak fiziksel sorunlar artmaya başladıkça kafam karıştı. Bazıları sorunları ortaya çıkaranın şeytan olduğunu söylemeye başladı. Sanırım bu açıklama doğru. Altıncı nokta ise 10 gün süreyle sıkıntı çekeceksiniz sözündedir. 10 Roma İmparatorluğu 10 dönemde halka zulmetti. Bu 10 Roma İmparatorları şunlardır ve verdiğim tarihlerde yaklaşık tarihlerdir. İlk olarak Neron. 64 ila 68 yıllarında yani Paulus'un öldüğü sıralarda zulmetmiştir. Domitian ise 95 ila 96 yılları arasında yani Yuhanna'nın sürgüne yollandığı yıllarda zulme devam etti. Trajan 104 ila 117 yıllarında yani Ignatius'un yakılması zamanında, Markus 161 ila 180 yıllarında yani Yuhanna'nın öğrencisi Polikarp'ın da İsa'yı inkar etmediği için yakılarak şehit edildiği dönemde, Severus 200 ila 211 yılları arasında, Maximinius 235-237 yıllarında, Dexius 250 ila 253 yılları arasında, Valerian 257-260 yıllarında, Aurelian 270-275 yıllarında ve Diokletian 303 ila 313 yılları arasında, ki imparatorların en kötüsüydü, imanlara zulmetti. İşte bu zamanlarda imparatorlar Mesih inanlarına yapılabilecek en büyük zulümleri yaptı. Yedinci noktada ölüm pahasına da olsa sadık kal diyor. Gerçekten de bu inanlılar ölüm pahasına sadık kaldılar. Onun için şehit oldular. İsa Mesih de onlara yaşam tacının sözünü verir. Onun taç şehir İzmir'de yaşamış olan imanlara hitap ettiğini unutmayalım. Onlara çiçek falan değil sonsuz yaşam tacını vereceğini söylemesi ilginçtir. Rabbin acı çekenler için özel taçları var. Birçok imanlıya bu taşların verileceğini biliyorum. Eğer siz de şu anda acı çekiyorsanız onun sizin içinde bir armağanı var. Sizinle aynı durumda olanlar dışında kimsenin elde edemeyeceği ödüllere kavuşacaksınız. Tanrı sözü şöyle der. Yakup 1. bölüm 12. ayette. Ne mutlu denemeye dayanan kişiye, denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Özürlü, ağrı çeken kişiler için yaşam tacı ne kadar büyük bir umut kaynağıdır. Vahiy 2. bölüm 11. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecekler. Kulağı olan işitsin. Siz de işittiniz mi? O şimdi size konuşuyor mu? Yorumcu Dwight Moody ikinci ölümü şöyle ifade eder. Doğmuş olan iki kez ölecek. İki kez doğmuş olan ise bir kez ölecek. Yaşarken Rab gelirse bir kez ölmek bile gerekmeyecektir. İkinci ölümü hiçbir imanlı tatmayacaktır. İlk ölüm bedenle, ikincisi can ve ruhla ilgilidir. Ölüm Tanrı'dan sonsuza dek ayrılmaktır. Hiçbir imanlı bunu yaşamayacak.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Markos 1. Bölüm Vaftizci Yahya'nın Gelişi.
1: Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber Yeşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudi halkı ve Yeruşalimlilerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra, benden daha güçlü olan geliyor. İyilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden "Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum" diyen bir ses duyuldu. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa Celile Gölü'nün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara "Ardımdan gelin" dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor.
1: Kefarnahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldi? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan" diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bir de yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca "Herkes seni arıyor" dediler. İsa onlara "Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim" dedi. "Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim." Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.
0: İsa bir cüzamlı iyileştiriyor.
1: İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek "İstersen beni temiz kılabilirsin" diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol" dedi. Adam anında cüzdandan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. sakın kimseye bir şey söyleme dedi. Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun. Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu. Ve halk her yerden ona akın ediyordu.
0: İkinci bölüm. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
1: Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliği üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliğe, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. "Hangisi daha kolay? Felçliğe günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk, şilteni topla, yürü demek mi? Ne var ki İnsanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliğe sana söylüyorum. Kalk, şilteni topla, evine git dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
0: Levi'nin öğrencilere katılması.
1: İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi, o da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfa'yı oğlu Levi'yi gördü. Ona "Ardımdan gel," dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine "Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. Bunu duyan İsa onlara "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var," dedi. "Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim."
0: Oruçla ilgili soru.
1: Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip "Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur."
0: Şabat günü sorunu.
1: Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya "Bak, şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar?" dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?" diye sordu. Başkâhin Aviyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara, "İnsan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı," dedi. Bu nedenle insanoğlu şabat gününün de Rabbidir.
0: Üçüncü bölüm. Eli sakat bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat adama "Kalk, öne çık," dedi. Sonra havradakilere "Kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?" diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar.
0: İsa Celile Gölü'nün kıyısında.
1: İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalem'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalananlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı.
0: İsa 12 elçisini seçiyor.
1: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'yı oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.
0: İsa ve Baal-Zebul.
1: İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Yeruşalem'den gelen din bilginleri ise Baal-Zebul onun içine girmiş ve cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan, şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri onda kötü ruh var dedikleri için söyledi.
0: İsa'nın annesiyle kardeşleri.
1: Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak" dediler, "annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi, "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: 4. Bölüm Tohum Benzetmesi.
1: İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyi öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin.
0: Benzetmelerin amacı.
1: 12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar.
0: Tohum benzetmesi açıklanıyor.
1: İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez, şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesine engeller. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir.
0: Kandil kandilliğe konur.
1: Onlara kandili tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler dedi. Kandiliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak.
0: Filizlenen tohum benzetmesi.
1: Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur uyur, gündüz olur kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağa vurur. Çünkü biçim vakti gelmişti.
0: Hardal tanesi benzetmesi.
1: İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı.
0: İsa fırtınayı yatıştırıyor.
1: O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp "Öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle "Sus, sakin ol." dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine "Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine "Bu adam kim ki? Rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor." dediler.
0: 5. Bölüm. Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
1: Gölün karşı yakasına, Gerasalıların memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme," dedi. Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden çık," demişti. Sonra İsa adama, "Adın ne?" diye sordu. "Adım Tümen, çünkü sayımız çok," dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada Dağ yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, "Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim," diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümencine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adamı olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa tekneye binerken önceleri cinli olan adam ona "Seninle geleyim," diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona "Evine, yakınlarının yanına dön," dedi. "Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat." Adam da gitti. İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu.
0: Dirilen kız, iyileşen kadın.
1: İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. "Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın," diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden "Giysilerine bile dokunsam kurtulurum," diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp "Giysilerime kim dokundu?" diye sordu. Öğrencileri ona "Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun?" dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona "Kızım," dedi. "İmanın seni kurtardı."

0: Ne gürültü edip ağlıyorsunuz dedi. Çocuk ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona Talita Kumi dedi. Bu söz kızım sana söylüyorum kalk demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınlarını dinliyorsunuz. Umuyorum ki bugün güzel bir gün geçiriyorsunuz. Semire nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, sizlerle olacağız diye ayrı bir seviniyoruz ve ayrı bir mutlu oluyoruz. İstersen Serapcığım, programımıza başlamadan önce sevgili dinleyicilerimizin bize ulaşacakları ve bizlerle görüşlerini paylaşabilecekleri adreslerimizi verelim, olur mu?
0: Tabii ki. E-mail adresimizi ben vereyim. Posta adresimizi de sen verirsin. Evet, bize ulaşmak için e-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum. umutkadınları@hotmail.com.
1: Sevgili dostlar, eğer bizlere mektup yazmak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Bugünkü konuyu merak ediyor musunuz?

0: Sevgili dostlar, bugün programımızın ilk bölümünde konumuzu söylemeyeceğim ama isterseniz böyle bir örnekleme yapayım ve bakalım bulabilecek misiniz? Böyle bedenimizin iç kısmında duran ama gerekirse dışarı çıkabilen bir uzvumuz vardır. Ne olduğunu tahmin ettiniz mi?
1: Biraz daha ipucu verir misin Semire?
0: Evet, verebilirim. Hayvanların da vardır. Kurbağalar avını yakalamak için onu kullanır. Yılanlarsa onun aracılığıyla koku alır. Bildin mi Serapcığım?
1: Yılanlar onun aracılığıyla koku alır.
0: Evet. Kurbağalar da avını yakalamak için onu kullanır.
1: Acaba dilimizden mi söz ediyorsun?
0: Evet, dilimizden söz ediyorum. Biz insanlar koku almak için yılanlar gibi dilimizi kullanmayız. Ne de kurbağalar ve kertenkeleler gibi canlı yiyecek avlamayız. Karınca yiyen bile en sevdiği yiyecek olan karıncaları diliyle topluyor. Kurbağanın avını diliyle yakalamasını hiç gördünüz mü?
1: Çok enteresan. Ben gördüm. Değişik bir şey. Uzun kocaman bir dili var.
0: Yakalayıp hemen onu yutuyor. İzlemesi çok eğlenceli. Kurbağa uçan bir böcek gördüğü zaman dilini dışarı uzatır ve bir ok gibi hedefteki böceği yakalar. Sonra da hemen mideye indirir. Eminim onun için çok lezzetlidir. Çok şükür ki biz insanlar böyle yapmak zorunda değiliz. Tanrı bizi diğer yarattığı canlılar gibi yapmadı. Ama dilimiz yine de çok önemli bir uzvumuzdur. Bugün bu konuyu sizlerle ele almak istiyoruz. Ben bugünkü konuya hazırlanırken dilin kaslardan oluşan bir uzvumuz olduğunu öğrendim. Onu dışarı çıkarabiliriz, içeri tekrar çekebiliriz. Bir yandan öte yana sallayabiliyoruz. Dilimizin kökü ağız sabanımıza bağlıdır. Biz sadece dilin üst kısmını görebiliriz. Eğer dilimizi geri çekip altına bakarsak ağzımızın tabanına bağlı olduğunu görebiliriz.
1: Dilin üzeri nemli bir mukus tabakasıyla kaplıdır. Ayrıca dile pürüzlü bir görünüm veren dilin üst yüzeyindeki ve yanlarında yer alan minik çıkıntılar vardır. Bunlara papilla adı verilir. Bunlar içinde tat tomurcukları bulundururlar. Dilin üzerindeki tat tomurcukları tat almamızı sağlar. Bunlara tat alma organı da denir. Farklı tatları dilimizin farklı kısımlarıyla aldığımızı biliyor muydunuz? Açıklayalım. Tat alma organları dilin üzerini tamamen kaplamış olsa bile acı tatları hissetmemizi sağlayan arkadakilerdir. Evet, limon gibi ekşi tatları ise dilin iki yanı, ortası ve uca yakın kısmı ile hissederiz. Tuzlu ve şekerli tatları ise çoğunlukla dilin ucuyla hissederiz. Çok şekerli yiyeceklerden hoşlananlar için İngilizce'de tatlı dişli denir. Bugün öğrendiklerimizden sonra onlar için tatlı dilli demenin daha doğru olacağını anlayacaksınız.
0: Dilimiz ayrıca sindirim sisteminin önemli bir parçasını oluşturur. Sindirim sisteminden söz edildiğinde aklımıza ilk olarak mide ve bağırsaklar gelir. Ama düşünürseniz yiyeceğin bedenimize ilk girdiği yer ağzımızdır. Dişlerimiz gıdayı çiğner ve parçalarken dilimiz de yiyecekleri ağız içinde hareket ettirerek bu sürece hem çiğnemeye hem de yutmaya katkı sağlar. Bu sırada tat alma organları da beyne sinyaller göndermektedir. Böylelikle yiyeceklerimizin tadına vararız. Bir düşünün, Tanrı iyi hazırlanmış bir gıdanın tadına varmamız için bu sistemi tasarladı. Taze bir meyvenin gevreksi tadı, sulu ve yumuşak bir etinkinden çok farklıdır. Su ve meyve suları serinletici ve ferahlatıcıdır. Öte yandan pirinç ve baklagillerin çok farklı bir dokusu ve tadı vardır. Damak zevkimiz kültürümüzle çok yakından ilişkilidir. Bir de bunu düşünelim. Hiç kimse tadı kötü olan bir şeyi yemeyi istemez. Dilimiz ayrıca iletişim kurmamızda da çok önemli bir rol oynar. Konuştuğumuz zaman dilimizi farklı biçimlerde hareket ettiririz. Böylelikle ses çıkararak kelimeleri oluştururuz. Dilimizi damağımıza ya da dişlerimize yapıştırarak çıkardığımız çok önemli bazı sesler vardır. Dilimiz olmadan sadece inleyebilirdik. Yani hançerimizden gelen sesi sadece burnumuzdan çıkartabilir, ses tellerimizde sesin sadece yüksekliğini ayarlayabilirdik. Ama dilimiz devreye girdiğinde sesleri biçimlendirir ve herkesin anlayacağı kelimelere dönüştürebiliriz.
1: Doktora gittiğinizde sizden ilk istediği şey dilinizi çıkarmanız olur. Niçin? Çünkü dilin görünümü sağlık durumunuz hakkında bilgiler yansıtır. Eğer bedeniniz sağlıklıysa diliniz pembemsi, kırmızımsı bir renkte olacaktır. Dil rengi bazı sindirim bozuklukları ve ateş nedeniyle değişebilir. Üzerinde sarı bir tabaka oluşabilir. Aft ya da pamukçuk, dil üzerinde mantarların neden olduğu bir durumdur. Aftın belirtileri dilin üzerinde, ağızda ve boğazda oluşan beyaz renkli, hafifçe kabarık lekelerdir. Lekelerin altındaki doku genellikle acır ve kanar. Buna neden olan mantar, antibiyotik kullanımında ya da hastalıklarda ağzın iç dengesi bozulduğunda ortaya çıkabilir. Aft en fazla bebeklerde görülür. Kronik hastalıkları olanlarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ve uzun süre antibiyotik kullanan yetişkinlerde de görülür. Aft bazen de kişinin HIV pozitif olduğunun belirtisidir. Aftın tedavisi mantar önleyici yani yok edici ilaçlarla yapılır. Eğer aftınız olduğunu düşünüyorsanız doktora görünmeniz ve tedavi olmanız çok önemlidir.
0: Dille ilgili şakalar hariç pek konu etmekten hoşlanmadığımız bir durum daha vardır. Bu da ağız kokusudur. Ağız kokusu yenilen keskin kokulu bir gıdadan kaynaklanabileceği gibi ağız bakımının ihmal edilmesinden de kaynaklanabilir. Eğer bir köpeğin nefesini kokladıysanız ne demek istediğimi çok iyi bilirsiniz. Çürük dişler hem insanlarda hem de hayvanlarda ağız kokusuna neden olur. Bakteriler hem dişlerde hem de dilin üzerine yerleşebilir. Dişlerinizi fırçalarken dilinizi de temizlemeyi ihmal etmeyin. Böylelikle dilinize yapışmış olan zararlı plaklardan kurtulmuş olursunuz. Dilde oluşan bu yumuşak plaka aslında dişte oluşan diş taşının temel nedenidir. Diş çürüklerine ve evet ağız kokusuna neden olur. Tabii ki en önemli şey dişlerimizi günde 3 defa düzenli olarak fırçalamaktır. Dişlerimizi fırçalamak hem dişlerimizi koruyacak hem de ağız kokusunu engelleyecektir.
1: Bazı dil hastalıklarını şöyle sıralayabiliriz. Tat körlüğü denilen bir hastalık varmış. İnsanların bir kısmı bazı maddelerin tatlarını alamazlar. Kalıtsal olan bu duruma tat körlüğü denir. Bir diğeri ise dil iltihabı. Evet, çürük dişler, diş eti iltihabı ve sigara çok sıcak veya çok soğuk şeyler yemeyi alışkanlık haline getirmiş kimselerde görülebilen bir tür hastalıktır. Bir diğer hastalıksa dil yaraları. Dilin etrafında görülen kızarıklık ve içi su dolu olan küçük kabarcıklar dil yaralarının belirtileridir. Bu hastalık hazımsızlık veya gripten kaynaklanabilir.
0: Sevgili dostlar, o yüzden ağız bakımında dil temizliğinin önemini sizler için araştırdık. Ağız bakımı denilince ilk olarak aklımıza diş bakımı ve diş temizliği gelmektedir. Fakat diş ile beraber dilin temizliği de oldukça önemlidir. Bu nedenle ağız bakımı denilince sadece diş bakımı değil, dil bakımı ve dil temizliği de düşünülmelidir. Dil mikroorganizmaların üremesi için oldukça iyi bir ortamdır. Özellikle oksijensiz ortamda üreyen mikroorganizmalar için dil gayet iyi bir ortamdır. Temizliği yapılmadığı takdirde alınan gıdalardan kalan parçalar ile beslenen bakteriler kısa sürede üremekte ve değişik sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle ağız temizliği bir bütün olarak düşünülmeli, diş, diş eti, dil hep beraber uygun şekilde temizlenmelidir. Dil temizliği özellikle ağız kokusunun giderilmesi için önemlidir. Ağız kokusunun sebeplerinden birisi dilin yeterince temizlenmemesi ve dil bakımına özen gösterilmemesidir. Bunda dilde üreyen bakteriler önemli rol oynamaktadır. Eğer dil bakımı ve temizliği yapılmazsa dil mikroorganizmaların yani bakterilerin üremesi için uygun bir ortam haline gelmektedir. Bu ortamda üreyen bakteriler ağız kokusuna sebebiyet vermektedir. Dil temizliğinin en büyük önemi budur.
1: Yani ağız kokusunun önlenmesi için dil temizliği gerekmektedir. Dil temizliği ayrıca diş ve diş etlerinin de sağlığı için önemlidir. Çünkü hepsi ağız içerisindedir. Birisinin yeterince temizlenmemiş olması demek diğerlerini tehdit etmektedir. Dil yeterince temizlenmezse dilde bulunan ve üreyen bakteriler dişlere ve diş etlerine yerleşecek ve bir süre sonra diş ve diş etlerini tahrip etmeye başlayacaktır. Özellikle dil yarığı fazla olan kişiler dil temizliğine daha fazla önem göstermesi gerekmektedir. Çünkü bu yarıklarda mikroorganizmaların üreme olasılığı çok daha fazladır. Dil temizliği yeterince yapılmadığı takdirde ağızda acı tat hissedilmesi olasılığı daha fazladır. Dilde biriken bakteriler ağız kokusuyla beraber ağızda acı hisse neden olmaktadır. Dil temizliğinin diğer bir önemi de budur. Dilimiz temizlenmediği takdirde burun, sinüs ve boğaz problemlerine de neden olabilmektedir. Özellikle boğaz iltihabı gibi sorunlar dil temizliği yapılmadığında daha fazla görülmektedir.
0: Dil bakımı özellikle ağız kokusunun önlenmesi için önemlidir. Ağız içerisinde bakterilerin üremesini ve başka sorunlara neden olmasını istemiyorsak dil bakımını düzenli bir şekilde yapmalıyız. Bugünkü konuşmamızda ağzımızda kaslardan oluşan çok önemli bir uzvumuzu ele aldık. Umarız faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Dilimizi yaratan Tanrı'dır ve onun dilimizi nasıl kullanmamız gerektiğine dair söylediği pek çok şey vardır. Bunların hepsi kutsal kitapta yazılıdır. Az önce yılanın dilinden söz etmiştik. Yılanın dili çatallıdır. Yani ucu ikiye ayrılır. Bundan yola çıkarak gerçeği söylemeyenler için yılan dilli tabirini insanlar kullanır. O halde dilimizi kontrol altında tutmalıyız. Bizden ayrılmayın lütfen. Kısa bir müzik arasından sonra dilimiz hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Fakat bu sefer gerek Rab'le ve gerekse insanlarla olan iletişimimizde dilimizi doğru kullanmanın önemi üzerinde duracağız. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dostlar, kısa bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. Geçen haftaların birinde dilimizin ne kadar güçlü olabileceğine dair bazı düşüncelerimizi sizlerle paylaşmıştık. Dilimizi kullanarak birini incitebiliriz de, iyileştirebiliriz de. Kırıcı ya da şefkatli sözler söyleyebiliriz ve bu sözler ağzımızdan bir kez çıktıktan sonra geri alınamaz. Kutsal Kitap'ta Süleyman'ın Özdeyişleri 12. bölüm 18. ayette, "Düşünmeden söylenen sözlerin kılıç gibi kesici, bilgelerin dilinin ise şifa verici olduğunu öğrenmiştik. Konuşmadan önce düşünmek önemlidir, öyle değil mi? Düşüncesizce sarf edilen sözler hem karşımızdaki kişiye hem de kendimize zarar verebilir. Çünkü Süleyman Özdeyişleri 13. bölüm 3. ayette, "Dilini tutan canını korur ama boş boğazın sonu yıkımdır" diye yazılıdır.
1: Sözlerimizin, özellikle de aile içinde söylenenlerin etkisi kalıcı olur. Sözlerimiz de eşimizi ve çocuklarımızı geliştirebildiğimiz gibi onların kendilerini değerli hissetmelerine de neden olabiliriz. Böylelikle yaşamda karşılaştıkları durumların üstesinden başarıyla gelebilirler. Öte yandan sözlerimiz de onları yıkabilir ve kendilerini değersiz hissetmelerine de neden olabiliriz. Anneler olarak ailemizin üstünde büyük etkimiz vardır. Söylediklerimizi ömür boyu hatırlayabilirler. Bu nedenle lütfen ailemizin bireyleriyle yapıcı ve yüreklendirici sözlerle konuşalım.
0: Kelimelerin kötüye kullanılmasının bir örneği de dedikodudur. Birisi hakkında kötü bir söz işittiğimizde her nedense bunu hemen bir başkasına aktarma eğiliminde oluruz. Kutsal Kitap'ta dilimizi ehlileştirmekten söz edilir. Bence dedikoduyu da bir başkasına aktarmamızın kolay olmasının nedeni budur.
1: Konuştuklarımıza, ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmek ne kadar da önemli. Ayrıca Yakup bölümünde dilimizin bir geminin dümenine benzetildiğini okuruz. Yakup 3. bölüm 4. ve 6. ayetlerde, "Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereyi isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler." Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Demek ki dilimizin gücü gerçekten çok büyük.
0: Serapcığım, bugünkü dil hakkında konuştuklarımız bana çok değer verdiğimiz bir sanatçının şarkı sözlerini hatırlattı. Şarkı sözlerini okumak istiyorum sizlerle. Kim bilecek daha neler neler bekliyor ikimizi. Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. Bu inat, bu kapris, bu kavgalar yıprattı sevgimizi. En acı sözler bile söylerken tutmadık dilimizi. Dil yarası, dil yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş. Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. Tam aşkı bulduk derken nasıl da kaybettik sevgimizi. Dil yarası, dil yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş. Evet, bu şarkı sözlerinde de dilimize hakim olamadığımızda bütün yaşamımızı olumsuz etkileyebilecek sonuçlara sebep olabildiğini görebiliriz aslında dikkat edersek.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün dilimizden konuştuk. Dilimiz bazen işitmemizi de engelleyebilir. Zira çok konuştuğumuz zaman dinleyemeyiz. Aslında kimi zaman kendi sesimizi o kadar çok beğeniriz ki diğer insanın tek bir söz söylemesine bile izin vermeyiz. Karşımızdakini dinlemek bir erdemdir. Tanrı'nın bir armağanıdır. Şimdi dinleyeceğimiz şiir bu konuyu dile getiriyor. Şair, sessiz bir dilin ve dinleyen bir çift kulağın faydasını vurguluyor.
0: Tanrı'nın belli bir gerçeği benim için bilinir oldu bugün. Dinlemekten çok konuşuyorum. Dostlarımın tek ihtiyaç duyduğu şeyin kendi fikirlerim, kendi deneyimlerim, kendi bilgeliğimin olduğunu sanıyordum. Sıklıkla araya giriyordum, sorun her neyse kendi fikirlerimin çözüme götüreceğinden emindim. Sadece kendim konuşursam kendimi rahat hissediyordum. Ama bu sabah kutsal yazıları okurken senin buyruğunu okudum Tanrım. Şunu aklınızda tutun, herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Önce kaçıp saklanmak istedim ama senin sözlerin güçlü. Yüreğime konuşmaya devam etti. En sonunda o sözleri kırmızıyla işaretledim. Bu sözünü yerine getirmeme yardım et ya Rab. Bana her gün, her saat, her an şunu hatırlat. Dinlemek terbiye edinmektir. Terbiyenin daima bir bedeli vardır. Biliyorum ki ben de bedel ödemeliyim. Benim için bedel, dinleyen bir çift kulak ve sessiz bir dildir.
1: Şairin demek istediği şeyi çok iyi anlıyorum. Ben de aynı onun gibiyim. Dinlemekten çok konuşuyorum. Bir itirafım daha var. Bir de diğerlerinin sözünü kesebiliyorum. Oysa kötü bir alışkanlık. Kendimi terbiye etmem gerektiğini, dilimi daha fazla tutmam gerektiğini biliyorum. Dinlemek yerine sürekli konuştuğumuz zaman pek çok şeyi kaçırırız. Gerçeği yansıtan bir deyiş vardır. Tanrı bize dinlememiz için iki kulak ama konuşmak için bir ağız verdi. Demek ki iki kere dinleyecek, bir kere konuşacağız.
0: Ne kadar doğru değil mi? Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Umut Kadınları programımızın sonuna geldik. Programımızı kapatırken bizlere ulaşıp hikayelerinizi, görüş ve önerilerinizi, yaşadığınız acı ve mutlu anlarınızı paylaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyorum. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com.
1: Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
0: Ayrıca bizlere mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Gerçeği tar. Radio Light.
1: 103.6. 103.6 FM. Radio
2: Light. Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Hiç kimse yeni doğmuş bir bebekten yetişkin kararları vermesini beklemez. Bebekler büyümek zorundadır. Yeni doğan Hristiyanlar, iman yolculuklarında sendeleyerek ilk adımlarını atmaya başladıktan sonra, varış noktası belli olan bir yola girerler. Sonsuza dek Mesih'le birlikte olmak. Yeni doğum, bir yarışın başında sıkılan yarış tabancası gibidir. Bir başlangıçtır. Geçmiş, geçmişte kalır. Bizi dinlemeye devam edin. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Yuhanna 3. bölümden İhtiyacımız Olan Mucize adlı mesajımızı bitireceğiz.
4: Hristiyan olan, yani ruhtan yeniden doğan ama hala alkolizmle ya da çeşitli diğer günahlarla mücadele eden, düşen kişiler olabilir ama bu kişilerin içinde artık Tanrı'nın yaşamı vardır. Şalter açılmıştır. Tanrı bir mucize yaptı ve İsa bu mucize olmadan Tanrı'nın egemenliğini görmeyi bile hayal etmeyin dedi. Tanrı'nın ailesine ikinci kez doğmadığın sürece göksel topluluğun bir parçası olamazsın ve Tanrı'nın egemenliğini göremezsin. İşte bu yüzden Mesih yeniden doğmak zorundasın dedi. Bence Nikodim yeniden doğdu. Pastor Wiersbe'nin bu metin üzerinde bir vaazı vardır. Yuhanna'nın 3. bölümünde Nikodim'in kafa karışıklığının neden olduğu bir karanlığın içinde olduğunu, çünkü bilmesi gereken şeyleri bilmediğini söylüyor. Aynı bazılarının yeniden doğması gerektiğini bildiği halde bunu ilk kez duyuyor olması gibi. Ancak Nikodim kafa karışıklığının neden olduğu bir karanlığın içindeydi. Yuhanna 7'de yüksek kurulun önünde İsa'yı savunması suçluluk duygusunun alacakaranlığıydı. Şimdi İsa'nın gerçekten Tanrı'dan gelen bir peygamber olduğuna, yeniden doğması gerektiğine, yani Nikodim'in yeniden doğması gerektiğine inanmaya başlıyordu. Mesih'e yöneltilmiş olan bunca öfke ve nefrete karşın, onun yanında durması ve Mesih öldüğünde İsa'nın bedeninin mes edilmesi için 50 kilogram baharat getirmesi bunun göstergesidir. Onca insanın içinden bunu yapan Nikodim oldu. Tanrı'dan doğmamış ve o ilginç gecede İsa'dan yeni benliği duyup radikal bir değişim yaşamamış hiç kimse böyle bir şey yapamazdı. Ve bunun bugün burada bulunan ve radyodan bizi dinleyen insanları temsil ettiğini biliyorsun değil mi? Aranızda kafa karışıklığının neden olduğu karanlığın içinde olanlar var. Karanlıklar içindesin. Sana yardım edebilecek doğru insanlara doğru soruları sormanı dilerim. Burada olduğun için çok mutluyum. Bizi dinlediğin için çok mutluyum. Ama şuradasın. Kafan karışık. Bu dinlediklerin bile sana pek bir şey ifade etmeyebilir. Kafan karışık. Suçluluk duygusunun alacakaranlığında olan başkaları da var ama sen evet inanıyorum, İmansızlığımı yenmeme yardım et diyecek noktaya geldin. İnanmak istiyorsun ve inanmanın eşiğindesin ama bir türlü o son adımı atamıyorsun. Birinin bana dediği gibi ben ne zaman tamam oldum desem hala yol almakta olduğumu hatırlarım. Ve aranızda yeniden doğmanın radikal değişimini yaşadığı için büyük bedeller ödeyerek de olsa Mesih'le bir olmayı isteyen, günahlarını itiraf etmenin parlak güneş ışığına ulaşmış olanlarınız var. Rab sizi bereketlesin. O kendi isteğiyle bizi dünyaya getirdi. Gerçeğin sözü sayesinde yeniden doğdun. Herkes için farklı şekillerde olur. Her zaman olağanüstü, birdenbire, gözde görünmez ve ebedidir ama farklı şekillerde gerçekleşir. Bazı insanlar için büyük bir deneyimdir. Bazı insanlar içinse sessiz, sakin bir deneyimdir ama bu olmadan Tanrı'yı göremezsin. Dory Vanstone'u hatırlıyor musun? Bazılarınız onun kitabını okumuştur. 14 yaşında dayak yediği, cinsel istismara uğradığı bir yetimhanede kalan çok öfkeli bir çocuktu. Diğer çocuklarla kavga ettiğini söylüyor.

0: parantez içinde çocukların neden şiddet eğilimlerinin olduğunu sorabilir miyim? Neden kavga etmeye ve öfkelenmeye bu kadar meyilliler? Bunun cevabı sevgi eksikliğidir. Nedeni budur. Sonra bir kutsal kitap okulundan bir öğrenci gelip bir konuşma yaptı. Öğrenci oradan ayrılmadan önce döndü ve kapıdan çıkmadan önce çocuklara "Hiçbir zaman unutmayın. Size anlattığım her şeyi unutsanız bile şunu unutmayın. İsa sizi seviyor." Dori İsa sözcüğünü daha önce küfürlerin içinde duymuştu. İsa ve Tanrı hakkında pek fazla bir şey bilmiyordu ama herkes o odadan çıktıktan sonra tek başına bağdaş kurup oturdu ve İsa, "Eğer beni seviyorsan kendimi sana veriyorum," dedi. Her gece olduğu gibi bu gece de ağlaya ağlaya uyuyakaldı ama bu defa farklı bir nedenden dolayı ağlamıştı. Yüreğinin derinliklerinde Tanrı'yı bulduğunu biliyordu. Yıllar sonra Tanrı'nın onu bulduğunu anladı. Şalterin açıldığını keşfedecek ve Yüce Tanrı'yı tanıyacaktı. İsa şöyle açıkladı. 14. ayette Nikodim'e, "Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun." Çölde Sayım kitabında bulunan bu öyküyü hatırladın mı? Salgında herkes ölüyordu. Kanlarında bir hastalık vardı ve böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Oradaki Yahudilerden birinin şunları söylediğini hayal edebiliyorum. "Bu hiç mantıklı değil. Bir direğin üzerindeki yılana bakarak nasıl iyileşebilirim? Bu içindeki bir şeyi nasıl değiştirebilir? Kanımdaki zehri nasıl alabilir?" Tanrı şöyle der. "Sen bana itaat et. Bak ve yaşa. Mucizeyi ben yaparım." Bazı şeyleri yalnızca Tanrı'nın yapabileceğini unutma. Onun yardımıyla yapabileceğimiz bazı şeyler vardır. Çarmıha bakmak da onun yardımıyla yapabileceğimiz bir şeydir. Çarmıha baktığımız zaman Mesih'i sanki kendimizmiş gibi kavrayabiliriz. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Sen onu kabul edersin ve sonra Tanrı bir mucize yapar. Karl Barth, yıllar önce ölen ünlü bir Avrupalı teologdur. 1967'de Billy Graham'la birlikte İsviçre Alplerinde birlikte tatile çıkmışlar. Barth, İsviçre'nin Basel kentindendi. Billy Graham'ın yeniden doğuş üzerine bir vaaz verdiğini ve yeniden doğmalısınız dediğini anlattı. 7. ayet şöyle der. "Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma." Ama Karl Barth aslında herkesin yeniden doğduğuna, sonunda herkesin kurtulacağına inanıyordu. Bu yeni bir fikir değildi ama kesinlikle çok ama çok yanlış bir fikirdi. Billy'e şöyle dedi. "Bazılarını beğendiğimi biliyorsun ama keşke doğmalısınız sözcüğünü vurgulamasaydın. Bugün sana bir şey söylemek istiyorum. Çok açık ve net olmak istiyorum. Yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremezsin. O zaman Mesih'le birlikte söyleyelim. Yeniden doğmalısınız. Doğmalı, doğmalı, doğmalı." Pastör Luther, "Tanrı'yla nasıl bir ilişkiye sahip olduğumu bilmiyorum. Ne yapmalıyım?" diye sorabilirsin. Onu arar mısın? "Tanrım, nerede olduğumu bilmiyorum ama seni tanımak istiyorum. Yeniden doğmak istiyorum," diyebilir misin? Yoksa şöyle bir noktada mısın? "Pastörüm, ben her şeyi biliyorum. Bugün onu kabul ediyorum. Ben senin hangi seviyede olduğunu bilmiyorum. Yaşadığın kafa karışıklığı nedeniyle kendini karanlığın içinde hissediyorsan Tanrı'yı ara. Suçluluk duygusunun alacakaranlığındaysan bu kararı verebilirsin. Çünkü Tanrı yüreğinde çalışmıştır. Günahlarını itiraf etmenin güneş ışığını hissediyorsan çevrende henüz iman etmemiş olanlar için dua etmeye başlamalısın. Ama şu kadarını biliyorum. Bir insan yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Dua edelim." Baba, işte böyle anlarda sonunda olanaksızın eşiğine geldiğimizin farkına varırız. Sağırların işitmesini sağlayamayız. Körlerin gözlerini açamayız. Yeniden doğmamış insanların yeniden doğmasını sağlayamayız. Onlar da yapamaz. Bunlar birer mucizedir. Baba, biz bugün mücadele etmekte olanların istekleri seninkiyle uyum içinde olsun diye dua ediyoruz. Şöyle desinler: "Çünkü ruh işlemezse biz bir şey yapamayız. Onlara sonsuz yaşam armağanını ver. Bu duayı bitirmeden önce dua etmeni istiyorum. Neler yaşadığını bilmiyorum, bu yüzden sana tam olarak nasıl dua etmen gerektiğini söyleyemem. Sen Tanrı'ya söylemek istediklerini ona söyle. Onu arıyorsan söyle. Tanrı'nın şalteri açmasına izin ver. Onunla şimdi konuş. Baba, huzurunda eğilen herkesin yüreğinde senin kurtuluşun belirgin olsun diye dua ediyoruz. Amin. Sıkça sorulan sorulardan biri de, peki ya bu kişi sence kurtuldu mu? Örneğin kadın kocasını merak eder. Öncelikle biz Tanrı değiliz. Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Sonuçta insan yüreğinin durumunu yalnızca Tanrı bilebilir. Ancak şunu da söyleyelim. Kutsal kitaba göre bir kişi Tanrı'nın kutsal ruhundan yeniden doğmuşsa, arzularının, isteklerinin ve eğilimlerinin kesinlikle Tanrı'ya doğru yönelmesini bekleriz. Örneğin bir alkolü düşünelim. Bu onun yaşamını mahvettiği halde çocukken istismara uğradığı için bu günahtan kurtulmanın çok daha zor olacağına inanıyordu. Ama her başarısız olduğunda ağzından çıkan ilk cümleler hep "Beni bağışla Tanrım, çünkü seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun" oluyordu. Ruhtan doğmuş, yeni bir benlik verilmiş, bu benliği veren babaya uzanan kişilerin özelliklerinden birinin Tanrı sevgisi olduğuna inanıyoruz. Rab seni bereketlesin. Yeniden doğman için dua ediyoruz.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun öğretiş dizimizin 4. mesajı olan ihtiyacımız olan mucize bölümünü bugün bitirmiş olduk. Bir dahaki sefere Tanrı'nın ellerinde olmak nasıl bir mucizedir ona bakacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: seal us to yourself, O God.
1: 103.6 FM.
2: 103.6.
1: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Life dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Tekrar hoş geldiniz diyoruz.
1: Evet.
0: Efendim, hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak böyle yepyeni dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programı Başka Bir Dünya.
1: Evet.
0: Daha önceden bizi takip edenler bilirler. Arada bir kariyerle alakalı programlar yapıyoruz. CV nasıl hazırlanır, beden dili nasıl kullanılır, mülakatta nelere dikkat etmemiz gerekiyor, işte portfolyomuzda nelere dikkat etmemiz gerekiyor vesaire vesaire. Bir sürü şey yaptık böyle konularla alakalı. Bugünkü konumuz yine kariyer odaklı ama çok eğlenceli bir konumuz var.
1: Evet, gerçekten.
0: Benim çok sevdiğim bir şey. Özellikle sağ yarı küresi, beyninin sağ yarı küresi daha etkin biriyseniz bu çalışma şeklini çok seveceksiniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama tabii ki önce Gamze o güzel girişlerinden bize bir yapsın, ondan sonra konumuza başlayalım.
1: Evet, günümüzde yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan bir kavram aslında workation. Özellikle pandemi sürecinden sonra online olarak çalışmanın da gayet mümkün ve verimli olduğu konusunda da ikna olduk.
0: Evet.
1: Bence.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet. Şimdi ise bu durumun avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatımızı daha keyifli hale getirmek mümkün mü? Nedir workation? Bugün bunlardan bahsedeceğiz.
0: Evet, bugünkü konumuz maalesef İngilizce. Yani evet, work çalışmak ve vacation tatil.
1: Evet.
0: Kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan workation kavramına bir bakacağız. Belki çalışma tatili, tatilde çalışmak vesaire gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Ama bu herkesin normalde yapmaya çalıştığı work and travel ile aynı şey değil. Yani seyahat ederek çalışın, çalışma amaçlı olarak seyahat edin. İşte hani mesela gidiliyor Amerika'ya, bir yandan bir bebeğe bakıcılık yapılabiliyor. Bir yandan da sonuçta yeni bir ülke görmüş oluyorsunuz gibi bir sistem değil bu. Biraz daha farklı. Dolayısıyla aslında gittiğimiz yerde iş bulmak değil, mevcut işimizi gittiğimiz yere götürmekle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Benim çok keyif aldığım bir şey.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Çok keyifli gerçekten.
0: Şimdi geçen sene sanırım, belki daha uzun bir süre oldu, bir Kars tatiline gittik eşimle ve uzun bir tren yolculuğuyla gittik. Ama benim de bitirmem gereken bir çeviri vardı elimde. Yataklı tren ve şunu hatırlıyorum, trende tıngır mıngır sallanarak gidiyoruz. Odamızı dekore etmişiz, ufacık bir kamp tüpü götürdük. Piknik tüpü gibi bir şey düşünmeyin, bu çok daha küçüğü. Ve onun üzerinde bir yandan çaydanlığımızda çayımız demleniyor. İşte çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz. Ve bir yandan ben çeviri yapıyorum. Aynı şekilde bir gün uçak rötar yaptı havaalanında. Kahve içiyoruz, ben yine çeviri yapıyorum. Dedim ki ben böyle çalışmayı seviyorum. Bu bana o dönemlerdeki, yani yolculuk sırasındaki ölü zamanları değerlendirme şekli. Ve aslında tatilinizi bu şekilde daha uzun hale de getirebiliyorsunuz. Şöyle değil, iş koliyiz ve tatil yapmayı beceremiyoruz, sürekli çalışmak istiyoruz diye bir şey yok. Workation, bilinçli olarak planlanmış bir tatilde çalışma sistemidir. Var mı çılgın soruların?
1: Bunun yararları nedir? Belki bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Pek çok yararı var. Benim adıma kendi kişisel deneyimlerimden şunu söyleyebilirim. Normalde sürekli mesela ay çok bunaldım, şöyle böyle vesaire diyoruz ama gidemiyoruz bir yere. Ya da ders çalışmam lazım, sınav var, gidemiyoruz bir yere. Ama normalde bu, eğer biraz öz denetiminiz varsa tabii ki kendinizi kontrol edebiliyor olmalısınız bunun için.

0: Doğru planlandığında ben işimi alırım. Zaten internet her yerden çekiyor. Çok çok hani dağın başına gitmeyeceksiniz. Kaldı ki pek çok dağın başında da çekiyor artık internet.
1: Yani.
0: İşinizi alıyorsunuz. Bilgisayarınızı, tabletinizi, hatta bazen telefonunuzu. İşlerinizi planlıyorsunuz. Ben şu şu şu zamanlarda günde şu kadar saat ders çalışacağım. Günde şu kadar saat işimi yapacağım. Şu konularda işte bitirmem gereken, yazmam gereken metin var. Ders çalışmak zaten her şekilde ders çalışabilirsiniz. Ondan sonra üreteceğim bir proje var. Ne bileyim kod yazıyorum olabilir. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Her neyse, eğer taşınabilir cihazlarla yapılabilecek bir işim varsa rahat bir şekilde alıyorum onları. Gidiyorum tatilime. Sabah mesela diyelim öğle sıcağında denize giremiyor muyum? Hadi yaz olduğunu varsayıyoruz. Sabahları kalkıyorum, çalışıyorum. Zaten normalde günlük iş süremiz diyelim 8 saat ya. Ondan ara verdiklerimizi, dikkatimizin dağıldıklarını vesaire vesaire çıkarırsak eğer en fazla 6 saat kalıyor. Bu bilimsel bir gerçek. O 6 saati diyelim kalktık saat 8'de. Öğlen 2'ye kadar işlerimi yaptım. Sonra da çıkıyorum bütün gün geziyorum. Ya da tam tersi. Sabah kalktım gezdim. Akşamüstü geldim. Saat işte 5. Ve yine 6 saat çalıştım da akşam 11'e kadar bir şeyler yapıyorum. Arada hadi belki bir saat az çalışırım. İşte bir yemek molası verilir falan. Ama aynı normal iş tempomu bile workation'la tatil yaparken koruyabilirim. Yararları şudur. Stresinizi azaltır. Ne yararı olabilir sence tatilde çalışmanın?
1: Yani bizim motivasyonumuzu yükseltir bir kere.
0: Tabii ki.
1: Verimli çalışmamızı ve yenilenmemize yardımcı olur bir kere. Bu o açıdan çok çok çok
0: Evet.
1: önemli.
0: Çünkü bu verimlilik meselesine ben çok takıntılıyım. Biz sanıyoruz ki ne kadar uzun süre kitabın, defterin, bilgisayarın başına durursak o kadar verimli oluyoruz. Hayır.
1: Hayır.
0: Verim süreyle alakalı değil. Tam tersi yoğunlukla alakalı.
1: Hı.
0: Bazen sadece 2 saat çalışırsınız ama inanılmaz işler bitirirsiniz. Bazen sadece 2 saatte çok daha fazla soru çözersiniz ya da 2 saatte çok daha fazla şey aklınızda kalır derslerden. Yani bu olabilir bir şey ya da kelime ezberliyorsunuz diyelim ki 2 saatte çok daha fazla kelime ezberleyebilirsiniz. Bazen de 6 saat bakarsınız normalde yaptığınızın yarı hızında anca ilerleyebilirsiniz. Neden? Demek ki zihnimizde stres var.
1: Evet.
0: İlerlememizi engelliyor. Kafamız dolu, hani biz böyle diyoruz, odaklanamıyoruz. Bir yandan işte telefona bakıyoruz, bir yandan şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, bir şeyler oluyor. O sırada dikkatimiz dağılıyor. Tam olarak odağımızı sağlayamadığımız için zihnimizde hani diyelim ki bilgisayarın bir çalışma kapasitesi, bir gücü var ya, o gücün, o enerjinin çoğunluğunu zaten dıştan gelen etkilere, dıştan gelen uyaranlara harcıyor. Dolayısıyla bize kalan gariban minik bir kısım oluyor. Workation'da günümüzü şu şekilde bölüyoruz. Çalışacağım zaman çalışacağım. Ve çok güzel bir ortamda çalışacağım. Belki işte çadırımdan çok müthiş bir dağ manzarasına bakarak çalışacağım. Ya da işte yazlık bir evin balkonunda, yani ya da işte çimenlere sermişim ağacın altına örtümü, almışım minderimi. Orada oksijen bol bol, oh ciğerlerime mis gibi çiçek kokuları çekerek çalışacağım. Dolayısıyla uyaranlar olmayacak, dijital hayat yoğunlukla olmayacak, dolayısıyla gürültü olmayacak ve daha az uyaran benim daha iyi odaklanmamı, dolayısıyla daha verimli olmamı sağlayacak.
1: Evet. Bir ara verelim.
0: Hadi bakalım.
1: Sonrasında yine böyle uzun uzun devam edelim. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, sizler de böyle farklı workation deneyimleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler bugün bambaşka bir çalışma yönteminden,
1: evet,
0: workation'dan yani tatilde çalışmaktan bahsediyoruz. Hı-hı. Bu işkolik olduğumuz için bir türlü tatil yapamayıp çalışacağımız anlamına gelmiyor. Bu çalışmak için planlanmış tatiller.
1: Evet.
0: Yani ne yapıyoruz? Normalde tatil zamanımız ama diyelim ki uzaktan çalışabiliyoruz. Hı hı. Ya da bu şekilde izin alıyoruz ama elimizde çok büyük bir proje var ya da sınavımız var, ders çalışmamız lazım. Ya da bir şeyler üretmemiz, fikirler bulmamız gerekiyor. Alıyoruz cihazlarımızı, diyelim işte bilgisayarımızı, internet sağlayıcısı, herhangi bir şey. Kendimize basit bir tatil planlıyoruz ve diyoruz ki bu tatilde ben günde 6 saat örneğin çalışacağım. Günün geri kalanını tamamen kendime dinlenmeye, stresimi atmaya ayırıyorum. Ama o 6 saat oturuyorum ve çalışıyorum. Bu benim yıllık tatilim değil. Bu yıllık tatilimize ekleyecek bir şey. Amacımız burada stresi azaltıp, odaklanma kapasitemizi artırıp, verimimizi de dolayısıyla arttırmak, hatta katlamak.
1: Hı hı, evet. Dedik ki çalışanların daha verimli çalışmalarına ve yenilenmelerine yardımcı oluyor workation birincisi. İkincisi çalışanların yeni yerler keşfetmelerine ve farklı kültürler hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyor.
0: Evet.
1: Bu açıdan da çok keyifli gerçekten.
0: Şimdi burada bazen sadece evlerimize ya da işte ev, okul, ev, okul, spor salonu ya da ev, okul, alışveriş merkezi ya da iş, okul, işte her neyse yani. Hangi çevrede dönüyorsanız, benim genelde hem okul hem iş olduğu için okul, iş, ev, alışveriş merkezi vesaire şeklinde gidiyor. Belirli bir çemberimiz var ve burada sınırlıyız. Burada gözlemleyebileceğimiz, dolayısıyla bize fikir verebilecek şeyler azalıyor gitgide. Çünkü aynı şeyleri görüp durduğumuz için artık kanıksıyor beyin onu. Ama eğer yaratıcılıkla alakalı, çözüm bulmakla alakalı, proje geliştirmekle alakalı işlerimiz varsa, farklı kültürleri tanımak, farklı insanları tanımak bize her açıdan yarar sağlayacaktır. Her şeyin ötesinde networking'den bahsediyoruz, yararlı çevre geliştirmek. Siz orada çalışırken belki biriyle tanışacaksınız, belki iş çevreniz açısından da yararlı olacak. Evet, geçelim bir sonrakine.
1: Evet, ve çalışanların tatillerini uzatmalarını sağlıyor tabii ki. Bu açıdan da en keyifli, en motive edici tarafı.
0: Evet, çünkü ben de diyebilirim, ay işte çeviriyi bitirmem lazım, çok kısa bir sürem var, evde oturayım. Hayır, neden? Çünkü ben kendimi biliyorum. Ben odağımı toplayabilirim. Yani orada diyebilirim, Nisan'cığım bu 6 saat, kusura bakma gezmiyorsun, bu 6 saat buranın tadını çıkararak keyif içinde çalışacağım. Kendinize çalışmayı bir eziyet haline getirmektense, tatilin bir uzantısı olarak, hani bir geçiş dönemi olarak kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Eğer yazlıklar varsa, hani bir hafta önceden dönmektense online çalışmaya başlayıp hani yarım bir şekilde uzaktan çalışmayı sağlayabilirsiniz. Artık pek çok ofis, pek çok iş yeri buna izin veriyor.
1: Evet.
0: Evet, daha o uzun tatil artık, daha yüksek moral.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çalışanların iş ve özel hayat dengesini de korumalarına yardımcı oluyor tabii ki bu açıdan da.
0: Evet, bu neden önemli?
1: Evet.
0: Şöyle bir problemimiz var. Şimdi özellikle eğer büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve bir de trafik sorununuz varsa, zaten 8 saat çalışıyoruz diyoruz ya, şimdi onu mesai saatini 8 saat kabul ediyorlar. Aradaki öğle arası vesaire sayılmıyor. Dolayısıyla yaklaşık 9 saat iş yerindeyiz. Bir de 2 saat bazen, bazılarının daha fazla yol sürüyor. Dolayısıyla günümüzün neredeyse yarısı, ki geri kalanın 8 saatinde uyuyoruz düşünün. Neredeyse 10 saatimiz işle geçiyor. 8 saati uyuyoruz, 18 saat. Bize kalıyor geriye 6 saat. O 6 saatte yemek, işte temel ihtiyaçlarımız var. Bir yandan biz zaman yönetimiyle alakalı bir sürü şey söylüyoruz size. Şunu yapmanız lazım, egzersiz yapmanız lazım, nefes çalışması yapmanız lazım her gün diye. Bütün bunlar 6 saate sığmaya çalışırken biz inanılmaz derecede yıpranıyoruz. Bunun yerine bu workation'la aslında üzerinizdeki o bütün yükü, stresi atma hakkınız olmuş oluyor. Neden? Çalışıyorsunuz bir yandan ama bir yandan da hani o 10 saat, 10 saati iş alıyor ve 6 saat size kalıyor, bir dengesizlik var ya. Hani bunu 8'e 8 şekilde belki yapmak lazım. Kendinize daha fazla zaman kalması lazım. İşte bunu sağlayabilen bir şey normalde workation. Hatta dediğim gibi normalde 6 saate indiriliyor. Çünkü 6 saat içinde çok kısa molalar veriliyor. Ve günün büyük kısmı uyumaya, dinlenmeye, gezmeye ayrılabiliyor. Ama inanın bana aynı verimliliği sağlıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Diğer ülkelerdeki şirketlerle işbirliği yapmak için de kullanılabiliyor.
0: Evet, neden? Evet. Artık mobil olarak çalışıyoruz. Gençler lütfen bu tür fırsatları değerlendirin. İnternetten aradığınızda pek çok yurt dışı şirketinin online eleman aldığını görürsünüz.
1: Evet.
0: Eğer bilgisayarla, yazılımla alakalı bir şey yapıyorsanız bu böyle. Yabancı diliniz varsa ve müşteri temsilciliği ya da teknik destek gibi şeyler yapacaksanız böyle. Çeviri gibi şeyler yapacaksanız, grafik vesaire vesaire. Yani online olarak yapabileceğiniz bütün işler de böyle. Hatta artık öğretmenlik bile online olarak yapılabiliyor. Normal bir şekilde okula bağlısınız ama yani özel ders vermekten bahsetmiyorum. Okullar sizi işe alıyorlar. Mesela ben Polonya'da bir okulda çalışıyor olabilirim şu an buradayken. Kaldı ki Türkiye'de bir okulda çalışıyordum. Uluslararası bir okulda. Ben normalde Çekya'daydım, Çek Cumhuriyeti'ndeydim ve dersi oradan yaptım mesela. Dolayısıyla böyle online işler bizim daha fazla dolaşabilmemizi sağlıyor. Ve daha fazla iş imkanı anlamına geliyor. Benim kuzenim şu anda Türkiye'de ama aslında İngiliz bir firmada çalışıyor. Bunlar yapılabilir. Bu şekilde workation'ı da sağlayabiliriz. Çünkü o da mesela ailesinin yanına diyelim ki Bodrum'a gidiyor. Ve İstanbul'da ya da Bodrum'da olması bir şey ifade etmiyor. Bir yandan tatilini yaparken bir yandan yine çalışabiliyor. Hiç değilse daha rahatlatıcı bir ortamda olmuş oluyor. Bunun tam tersi, siz yurt dışına gidip benim yaptığım gibi Türkiye'deki işinize de çalışabilirsiniz. Yeter ki böyle fırsatları, ay aman işte çok zor olur, o kadar yabancı dilim yok falan diye kendinize engeller koyarak ötelemeyiniz. Hadi kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
1: Evet, lütfen. Bu arada sizler de biz de bugünkü konumuzla alakalı olarak paylaşmak istediklerinizi yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: over my wife and my children, my family. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız.
1: Evet.
0: Bugün İngilizce bir terim olan workation'dan bahsediyoruz. Work, çalışmak, vacation, tatil. Hı hı. Amacımız şu, hani iş bulup bir yandan tatil yapmak değil. Bu hani work and travel gibi bir şey değil. Bu tatil planlıyoruz. Tatilde belirli bir saati çalışmaya ayırıyoruz. Bilinçli olarak yapıyoruz bunu. Bu işkoliklik de değil. Aradaki farkı tekrar belirteyim. Bu özel olarak günün bir bölümünde çalışarak tatil yapmak için tasarlanmış bir çalışma yöntemi. Evet, başka ne gibi yararları vardı?
1: Evet, şöyle ki çalışanların iş arkadaşlarıyla ve müşterilerle bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmelerini de sağlar.
0: Tabii ki.
1: Bu açıdan da çok önemli.
0: Bunu koca bir ekip halinde yapabilirsiniz. Düşünsenize ne kadar
1: çok
0: eğlenceli
1: olur. Evet. Yapılıyor zaten artık. Şirketler böyle motivasyon konferansları düzenliyorlar gerçekten. Ve çok da keyifli oluyor, çok verimli oluyor. O ekiplerin gerçekten yüzlerinin güldüğünü görüyorsunuz. Bu da mutluluk verici. Daha da verimli oluyorlar o zaman.
0: Aynen öyle. Evet. Ben Çekya'dayken o zaman oyun yazarlığı yapıyordum. Yani profesyonel olarak işim buydu. Ve dedik ki yani şehirdeyken daha bir festival vardı. Küçük bir kasabaya gidilecek ve festival düzenlenecek. İşte oyunlar yazılıyor vesaire. Dedim evet yazalım, ne zaman yazacağız, işte yetiştirelim falan. Çünkü ben illa onun ofiste orada yazılması gerektiğini düşünüyorum ya. Hı hı. Sonra dedi ki ya oraya gideriz yazarız dedi. Ve en sonunda yaptığımız şey şuydu. Ben minderde çimenin üstünde oturuyorum. Kucağımda tablet, oyunu yazıyorum. Millet de bana geliyor soruyor, dekoru ne yapalım, şöyle şöyle yapın. Gidiyorlar alıyorlar, orada yapıyorlar. Biz böyle açık havada yalın ayak çimenlere basarak orada festival düzenledik. Ve inanılmaz keyifliydi. Çok da güzel geçti her şey. Kimse de iş disiplininden ayrılmadı ama aynı zamanda da bir yandan rahatlıyor olduk. Evet, işe yarıyor. Kesinlikle workation işe yarıyor. Deneyiniz.
1: Hı hı. Ve buna bağlı olarak da çalışanların streslerini azaltmalarına ve yeni fikirler üretmelerine de yardımcı olabiliyor.
0: Evet, çünkü stres azaldığı zaman beynin problem çözme yetisi daha iyi çalışıyor. Ve dolayısıyla problem çözmekle de kreatif yani yaratıcı bölge aynı. Daha hı-hı, etkin şekilde yaratıcılık kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda demin dediğimiz gibi grupça, ekip halinde bunu yaptığımız zaman normalde işin içinden çıkılmaz gibi görülen pek çok şey çok daha kısa sürede hem de o ekip daha pozitif bir şekilde birbirine kenetlenmiş olarak halledilebiliyor. Son hı-hı, derece keyifli bir çalışma şekli.
1: Hı-hı.
0: Bu kadar mı yararları? Yararları bitti mi?
1: Evet, ülkelerdeki dediğimiz gibi şirketlerle işbirliği yapmak için de kullanabiliyor demiştik.
0: Evet, çünkü buradan biz gidip de başka bir ülkede hem hı-hı, buradaki işlerimizi halledip hem bir yandan öbür ülkelerle iletişim de kurabiliyoruz.
1: Olmak, evet.
0: Bakın işte biz şöyle bir ekibiz, şu anda da işte çalışıyoruz aslında bir iş gezisindeyiz. Sizle de tanışıp bir iş ortaklığı yapmak istiyoruz denebiliyor. Ve bu şekilde hani düşünsenize bir ekip geliyor. Merhaba işte biz şu sektörden geliyoruz vesaire. Ve netice itibariyle daha iyi bir şekilde iş ortakları bulunabiliyor.
1: Evet. Ve geldik workation fırsatları hakkında tavsiyeler üzerine konuşmaya. Belki bunları birazcık sıralayabiliriz.
0: Hadi bakalım sıralayalım.
1: Evet, öncelikle tatil yerini iyi bir şekilde seçebilirsiniz. Nasıl olabilir? Bu iş yapabileceğiniz bir yer seçmek, internet bağlantısı olması gerekiyor tabii ki ve ihtiyaçlarınızı da karşılayacak bir yer seçmek çok önemli.
0: Bazen internet olması bile gerekmiyor.
1: Evet, yani iş şeyine göre.
0: Şimdi şöyle bir durum var, ne yapacağınıza bağlı. Eğer ders çalışacaksanız ve kitapla çalışan biriyseniz yani video izlemek ya da bir şeyler yapmıyorsanız ya da eğer videolar inmişse hazır bilgisayarınızda varsa sadece laptopunuzu alıp da gidebilirsiniz. Benim oyun yazdığım zamanda internetim yoktu. Ben oyunu yazıyordum, sonra internet olan bir yere gidip çıktı alınıyordu ya da e-mailler gönderiliyordu. Yani günün belirli saatlerinde internete ulaşabileceğimiz zaman bile bu yapılabiliyor. Eğer kitaplarla çalışıyorsak sadece işte kendimizi test çözmeye vesaire adayacaksak, sakin, oksijen dolu, kuş seslerinin olduğu bir ortamda soru çözerseniz eğer, yine kucağınızda kitap varsa, emin olun daha hızlı yapacaksınız, emin olun daha iyi odaklanacaksınız. Yeter ki yeri doğru seçin. Şimdi bu yeri doğru seçinden kastımız nedir? Mesela, aa işte ben workation yapacağım, tamam, güzel bir kulüp tatiline gideyim. Orada bam güm bam güm müzik çalıyor ve siz bu sefer ay odaklanamıyorum. Tabii ki odaklanamazsınız. Bizim amacımız burada odadan çıkmamak değil. Ya da çok güzel manzaralı bir odanız vardır vesaire. Ona hani bir şey diyemiyorum, odaya kapanayım diyorsunuz ama bu amacına olayın hizmet etmiyor. Buradaki amacımız çeşitli yerlerde, hani doğada olabilmek ya da deniz kenarında olabilmek ve hala çalışabilmek. Ama tatili, yani çalışacağımız yeri doğru seçmemiz lazım. Birincisi, günlük ne kadar kazanıyorsanız bunun maddi olarak da bir dengesi olması gerekiyor. İnanılmaz pahalı bir tatil yapmaya çalışıp bir yandan çalışıyorsanız sonuçta bir anlamı olmaz. Yani evet, maddi olarak sürdürülebilir bir şey olması gerekiyor. Ve dediğimiz gibi neye ihtiyacınız varsa onlara dikkat etmeniz lazım. O ortam gürültülü mü, nerede oturulur, ne yapılır bilmeniz lazım. Dolayısıyla gitmeden önce bir araştırma yapmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Orası nasıl bir yerdir?
1: Evet. Buna bağlı olarak dediğimiz gibi konaklama seçeneklerini araştırabilirsiniz. Kalacağınız yerin iş yapmaya uygun olması dediğimiz gibi önemli. Çalışma için nasıl bir ortam olması gerekiyor? Sessiz, rahat bir ortam. Bunun yanı sıra da tatil yapmak için de uygun bir yer olması gerekiyor.
0: Evet, bazen workation'ların bir inziva haline, hani bir çekilme haline geldiğini de görüyorum. Ve bu da doğru. Eğer tamamen odaklanmanız gereken bir durum varsa, diyorsanız ki ben yalnız kalacağım. Hatta çok ünlü bir yazar bunu kullanıyor. Dizi yazacağı zaman alıp bilgisayarını tamamen gözden uzak sakin bir yere gidip yazıp, ya da diğer yazarlar da kitap yazarken yapıyorlar. Yapıyorlar yani. Ve mümkün olduğu kadar az kişiyle irtibata geçerek, yani neredeyse inzivaya çekilerek doğada yazanlar var. Hı hı. Bu da tabii ki onlara iyi geliyor çünkü nerede kaldıklarını hatırlıyorlar. Zihinlerinin bütün gücünü tamamıyla yaratıcılığa aktarabiliyorlar o zaman. Hadi bir ara verelim.
1: Bir ara verelim. Bu arada da sizler de bize bu konuyla alakalı olarak sizin paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün workation'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Lütfen bize kızmayınız. Biraz İngilizce bir terim oldu haliyle çünkü henüz daha Türkçeleştirilmemiş.
1: Evet.
0: İnternette de araştırdığınız zaman Türkçe makalelerin de başlığının workation olduğunu göreceksiniz.
1: Hı-hı.
0: Evet, tatile gidiyoruz ve çalışıyoruz. Bilinçli olarak çalışma tatili ayarlıyoruz kendimize.
1: Evet.
0: Bu bir inziva şeklinde olabilir ya da şirketimizle bir ekip çalışması halinde de olabilir. Amacımız bir yandan tatil yapıp bütün stresi üzerimizden atıp bir yandan da doğru yerleri seçerek odaklanmamızı sağlayıp hani böyle mutlu, mesut bir şekilde keyifle çalışabilmek.
1: Evet.
0: Peki başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dedik ki konaklayacağımız yeri doğru seçmemiz lazım. Evet, bir kulüp tatilinde bam gün müzik çalarken bir yandan tabii ki odaklanamayız. Sürekli olarak bizi hadi şu etkinliğe katıl, bu etkinliğe katıl diye çağıran animatörler varken bir otelde.
1: Hı hı.
0: Tabii ki de işe hayır hayır yok ben bowling oynamayacağım, bir saniye şunu makaleyi bitirmem lazım şeklinde bir tatil yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla yeri doğru seçmek gerekiyor. Ben işte çadır da böyle kamp yaparken bir yandan çalışmak gibi şeyleri seviyorum.
1: Hı hı.
0: Ya da daha basit, daha doğada bir yerlere gidebileceğiniz tatillerde yapılabilir.
1: Evet ve başka bir maddede iş planınızı hazırlayın. Çok önemli bu da. İş yapabileceğiniz bir ortamda olmanıza rağmen tatilde olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Tatil aktivitelerinize zaman ayırmayı ve iş planınızı da buna göre düzenlemeyi de unutmayın.
0: Evet, işte yine geliyoruz zaman yönetimine. Zaman yönetimi gerçekten çok önemli. Şimdi, workation'ın yarısı iş, yarısı tatil. Şimdi burada şöyle bir denge bozukluğu oluyor. Bazılarımız biraz işkolik olduğumuz için, evet ben sadece ortamı değiştireyim yeter, yine bütün gün çalışıyorlar. Bu yanlış.
1: Evet.
0: Tabii ki ilk başta belki sadece ben sabah 6 saat çalışıyor olacağım şeklinde ayarlamak zorunda değilsiniz. Önceden planı yapmamız lazım. Nedir bu? Sabah kalkacağım. 2 saat işte e-mailleri cevaplayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir hareket planınız olmalı. Sonra 4 saat kendime zaman ayırıyorum diyelim. İşte diyelim ki 9'da kalktım. İşte 10'da işe başlasam 12'ye kadar e-maillere cevap vermek, şunu yapmak, bunu yapmak ya da işte sizin işiniz neyse buna göre planlayın. Sonra diyelim 4 saat, saat 4'e kadar kendime zaman ayırdım. Gezdim, tozdum. Tam tersi eğer sıcak bir zamansa sabahı gezmeye, öğleni sıcaktan kaçmak için çalışmaya ayırabilirsiniz. Hani
1: evet.
0: Şöyle pergulelerimizde vesaire ya da bir ağacın altında oturup çalışabiliriz. Daha sonra İşte 2 saat tekrar çalışmaya ayırıp sonra 2 saat yine gezmeye zaman ya da yemeye zaman, eğlenmeye zaman ve en son akşam tekrar 2 saat ayrılabilir. Yani bu 6 saati kendi içimizde istediğimiz şekilde bölebiliriz. Buradaki ana nokta şu. 1. Bu zamanlar birbirine karışmayacak. Yani her şeyin vakti var. Eğlenme zamanınızda da sürekli
1: evet.
0: İşkolik bir şekilde kaygı halinde iş düşünüyor olmamalısınız. Zaten verimliliğimizi artırmasının sebebi bu.
1: Evet, kesinlikle.
0: İş yaptığımız zaman iş yapacağız, dinlendiğimiz zaman, rahatladığımız zaman rahatlayacağız.
1: Hı-hı. Katılıyorum.
0: Diğer tarafı da, evet ben workation yapacağım diye gidip, ondan sonra ya aman boş ver onu zaten evde yaparım deyip normal tatile çevirme riski. Bunun da olmaması gerekiyor. Eğer bir iş tatili her neyse yapıyorsanız, workation yapıyorsanız gerçekten çalışmaya ayırdığınız süre içerisinde çalışmak zorundasınız. Eğer sizin dikkatinizi dağıtan işte aileniz, arkadaşlarınızla vesaire gittiyseniz bunlardan soyutlanmak gerekiyor. Dolayısıyla workation'ı birlikte gittiğiniz kişileri iyi seçin. Genellikle ya ekiple ya da yalnız gitmek çok daha verimlidir ya da eğer arkadaşlarınızla gidiyorsanız bu arkadaşlarınızın da workation'da olması lazım. Çünkü bu sefer ne olur? Sen çalışacak mısın? Biz de rafting'e gidiyorduk dendiği zaman moraller bozulup ne siz gezeceksiniz ben burada oturacak mıyım? Olmaması gerekiyor. Dolayısıyla kimlerle gideceğimizi, nereye gideceğimizi, hangi saat diliminde ne yapacağımızı ve bitirmemiz gereken işler yani hareket planımızı önceden belirlememiz lazım.
1: Evet. İletişim ihtiyaçlarımızı karşılayacak araçlar edinebiliriz. Yani öncelikle işte internet bağlantısına ihtiyacımız varsa ve diğer iletişim araçlarının erişimimizin olacağından da emin olmak gerekiyor. İşle evet. ilgili e-postalarımız, toplantılarınızı ve buna benzer yönetmek için gereken araçları da edinmek gerekiyor.
0: Tabii ki bir tabletiniz, telefonunuz ya da dizüstü bilgisayarınız evet yanınızda olacak. Bunun haricinde not aldığınız dijital olmayan şeyler varsa bunlar yanınızda olacak. Eğer çizim yapıyorsanız dijital kaleminiz olmadan gitmemeniz lazım. Yani bunları tabii ki her şekilde herkes akıl edebilir. Aynı zamanda şunları düşünmemiz gerekiyor. Diyelim ki yani ben trende çeviri yapmayı planladığımda, çünkü 24 saat sürüyor tren yolculuğu, daha fazla sürüyor affedersiniz. Şunu düşündüm, şimdi benim orada zaten yapabilecek bir şeyim yok. 8 saatine uyusam, işte yolu biraz izlesem 3-4 saat, geri kalan koca bir neredeyse 10 saat bana çalışma süresi olarak kalıyor. Tabii ki aralıklı olarak. Ve bu müthiş bir zaman odaklanmak için de. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Benim şarjım bitecek. Şarj kablosu takmam lazım. Dolayısıyla Workation'a her zaman yanınızda uzun bir uzatma kablosuyla gidiniz. Bu bir tren işte kompartmanı olabilir, başka herhangi bir yer olabilir, işte tatildesinizdir, restoran gibi bir yerdir ya da işte bir plaj kafe gibi bir yerdir. Bir yerden kendinize elektrik çekebilecek bir imkanınız olsun. Bu bir. İkincisi, eğer gideceğiniz yerde internet yoksa bir internet sağlayıcısı alıp gitmeniz gerekiyor. Çünkü telefonunuzun internetini paylaşarak yapmayı planlıyorsanız kesinlikle yanınızda şarj aleti olmalı. Ve eğer sıcak bir yere gidiyorsanız sürekli şarjlı takılı şekilde interneti doğru paylaşamayabiliyor telefonlar. Çünkü biliyorsunuz ısınıyor vesaire. Yani ne olursa olsun, hangi marka ve model telefonunuz olursa olsun, böyle detaylara dikkat etmek gerekiyor. İhtiyacınız olan her şeyin yanınızda olması lazım.
1: Evet.
0: Hadi bir ara verelim.
1: Bir ara verelim. Sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada siz de yorumlarınızı bizle paylaşabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında tekrardan görüşmek üzere.

0: Radyo Light'tasınız. Değerli dinleyiciler, evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Evet, aradan sonra yine workation üzerine konuşuyorduk. Yani planlanmış çalışma ve tatil günleri. Aynı anda evet, tatile gidiyoruz ama diyoruz ki ben bu tatili çalışma amaçlı yapıyorum. Biraz dinlenmeye ama aynı zamanda da odaklanıp çalışmaya ihtiyacım var. Müthiş bir çalışma yöntemi. Başka nelere dikkat etmemiz gerekiyordu?
1: Evet, tatil bütçenizi belirleyebilirsiniz. Tatil bütçenizi artırabilir, iş saati ile tatil maliyetlerini karşılaştırabilirsiniz ve buna göre de bir bütçe belirleyebilirsiniz kendinize.
0: Evet, bu özellikle mesela iş gezileri yapıyorsanız ya da mülakatlarınız vesaire varsa bunları denk getirerek aslında bu tatili de bir yandan birleştirip daha hoş bir şekilde o gezileri geçirebilirsiniz. Şimdi buradaki mesela büyük bir şehirde eğer bir geziniz varsa, diyelim işte bir yani ticaret yapıyorsunuz, fabrikayı gezeceksiniz ya da aslında bir iş görüşmeniz var, bir toplantınız var vesaire ve büyük bir şehirde. Onun yerine mesela konaklamanın büyük kısmını yani workation olan kısmını daha küçük yerlere alabilirsiniz. Daha küçük yerleri alıp oraları gezip daha hem sakin olur, daha az, daha düşük bir bütçeyle işin hani tatil kısmını sağlayıp daha sonra bu geziye gidileceği zamanlarda hani ulaşım araçlarını kullanarak geziye gidip geri dönebilirsiniz. Böyle çok fırsat oluyor. Örnek olarak biz Gamze ile yakın zamanda bir Bosna Hersek gezisine gideceğiz. Aslında bir konferans normalde. Eğer ben bunu workation'a çevirmek istersem uzatma şeklim şöyle olur. Yakınlarında 2 saat yakınında daha küçük bir kasaba var ve oradaki konaklama ücretleri yaklaşık olarak 1/4. Dolayısıyla ben 1/4 maliyetine bir gün kalacağıma 4 gün kalıp o 3 günü diyelim ki hani bir gün olduğunu varsayarsak konferansın, o 3 günü neredeyse bedavaya getirmiş oluyorum sadece yerimi değiştirerek 3 gününde kendime hani onun vocation, workation kısmını yapıyorum. Evet, çalışıyorum, konferansa hazırlanıyorum, geziyorum, ediyorum. Aynı maliyete sonra son gün gidip toplantıma katılıyorum. Orada kalmıyorum ve bu şekilde aynı bütçeyle tatil yapıp çalışıp iş gezimi de halledip geri dönmüş oluyorum. O yüzden biraz uyanık olmak gerekiyor bu konularla alakalı olarak.
1: Evet.
0: Tabii ki bu bütçenizin böyle aşırı derecede dağılıp bana ne ya ben işte zaten bir yandan para kazanıyorum deyip bir mali kriz haline neticesinde gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla dikkat edelim. Önceden nasıl ki iş planınızın hazırlanması gerektiğini söyledik. Aynı şekilde aslında konaklayacağınız yerin tabii ki evet planlanması gerekiyor. Evet, bütün araç gereçlerinizin planlanması gerekiyor. Aynı şekilde etkinliklerinizin giderlerinin de öyle çalışmanızın yani bütçenizi aşan bir şekle ulaşmaması lazım.
1: Evet. Ve tatil yapacak arkadaşlarınızı seçme konusunda belki workation tatili yapmak isteyen arkadaşlarınızı bu konuda dikkatli seçebilirsiniz. İşle ilgili işlerinizi hallederken de birlikte tatil yapabilirsiniz. Yani bu konuda uyumlu birileri olması gerekiyor. İş sürecinde birlikte ortak bir şekilde işle alakalı belki ara verecek birazcık da tatil sürecini hissetmek istediğiniz süreçlerde de birlikte uyum içerisinde gerçekleştirebilecek kişilerle birlikte gidebilirsiniz.
0: Evet, bunu yapabiliriz. Bunu yaparken de öncesinde yine dikkat etmemiz gereken konu diyeceksiniz ki ya tatile gidiyorum bu kadar planlayarak gidilir mi? Tam tersi o tatilin size stres, sinir kaynağı olmaması için yapmanız gereken şey her şeyi önceden planlamak. Yine bu kişiyle diyelim ki ben Gamze ile gidiyorum. Şimdi dedik ya çalışma ve tatil dengesi için hani saat kaçta ne yapacaksınız birebir dakikası dakikasına yazmasanız da çalışma düzeninizi yazacaksınız ya. Hani dedik ya mesela saat işte 8 ile 10 arası e-maillere bakacağım, tamam. O arkadaşınızla oturup bu günlük planınızı çıkarmanız gerekiyor. Neden? Çünkü oraya gittiğinizde ya bana ne ben sabah erken kalkmam deyip biriniz hayır ben sabah erken kalkıp çalışmak istiyorum dediğinizde günün geri kalanı da çakışıyor olur. Biriniz gezmek isteyip biriniz iş yapmak isteyeceksiniz ve bu size tam tersine rahatlamanız gerekirken o tatilde tam tersi stres kaynağı olacaktır. Dolayısıyla uyumlu bir şekilde nasıl yapıyoruz? Tamam, geç mi kalkacağız peki? O zaman günün şu kadarını, işte belki başlarını, öğleden sonralarını çalışmaya ayıralım eğer mümkünse tabii ki. Saat 4'e kadar gezeceğiz, uyuyacağız. İstersen uyu, istersen gezeriz, istersen 4'e kadar uyu, gezme. Ama 4'ten sonra işte şu kadar çalışacağız, akşam işte ne bileyim 9'a kadar vesaire gibi, bunun önceden belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hareket planınızı da o kişiyle birlikte yapın.
1: Evet.
0: Var mı başka dikkat
1: etmeniz gerekiyor? Evet, tabii ki var.
0: Buyurun efendim.
1: Tatil ve iş planınızı şirketinizle iletişim halindeyken de güncelleyin. Yani iş arkadaşlarınızla veya yöneticilerinizle iletişim halinde olmak gerekiyor. Tatil planınızı onlarla paylaşıp işle ilgili kısımlarını da tamamlamanız için gereken süreyi de belirlemek gerekiyor.
0: Evet, eğer işlerin size atandığı, yani dijital olarak, online olarak atandığı bir şirketteyseniz, zaten o işi yaptığınızı işaretlediğinizde o iş sizden düşüyor, yani tamamlamış oluyorsunuz. Ama eğer böyle bir sisteminiz yoksa, yavaş yavaş çoğu şirket artık bu sisteme geçmeye başladı diyebilirsiniz. Ben şu planla çalışacağım ve şöyle tatilde çalışacağım. O zaman bazen o günün tamamını ücretli izninizden düşmüyorlar.
1: Ve tabii ki bu süreçte de tatil yapmak için de zaman ayırın. İşle
0: evet.
1: ilgili işlerinizi tamamlamak için zaman ayırdığınız gibi tatil yapmayı da bu süreçte unutmayın. Workation yaparken iş ve tatil aktivitelerinizi de dengede tutmak önemli.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Bu tam olarak hem arkadaşınızla hem de yöneticilerinizle, şirketinizde ya da işte öğretmeninizle vesaire önceden konuşmanızın sebeplerinden biri de bu. Eğer sabah işte çalıştım, öğleden sonraları benim diyorsanız, öğleden sonra o e-mail gelse de telefon yanımda olmayacak. Önceden bunu söylemek gerekiyor. Ben de bir işkolik olarak vakti zamanında gecenin körü bana gelen e-mailleri de düzenli olarak cevaplardım. Ama bunun doğru olmadığını gördüm. İşin iş vaktinde kalması gerekiyor ve siz ona o an cevap vermeseniz de ilk başta hayal ettiğimiz gibi büyük felaketler olmuyor aslında. Zamanında her şeyi yapmak lazım. Var
1: evet.
0: mı başka bir şey?
1: Tabii ki var.
0: Buyurun.
1: Ve bu süreçte yeni insanlarla tanışın. Bu da çok önemli. Workation yaparken farklı insanlarla tanışın ve kültürleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz.
0: Hı
1: hı. İş dünyasındaki bağlantılarınızı da genişletmek için de bir fırsat olarak da bunu kullanabilirsiniz.
0: Hı hı.
1: Bu açıdan da çok güzel, gerçekten keyifli.
0: Hı hı.
1: Ve seyahat yaparken seyahat sigortası almanız da çok önemli. Olası hı hı. sağlık sorunları ve seyahat iptalleri gibi beklenmedik durumlar için de hazırlıklı olmak gerekiyor.
0: Evet. Bu hem esneklik için hem de önlem almak için çok gerekli bir şey. Sigortalar, böyle normalde güvencesi olması bir insanın, orada başımıza herhangi bir şey gelirse, keyifle çalışmak için çıktığımız yolda diyelim ki bir şey oldu ve bir rahatsızlık geçirdik vesaire, hem oradaki masrafları karşılamam gerekir, hem de yöneticime söz verdiğim işleri yapamayacağım, problem olur. O yüzden bunların bir felakete dönüşmesindense önceden sigortasını yaptırıp işte hastaneme giderim, tedavimi olurum, yine işime devam ederim. Bir yandan da yine rahat bir ortamda, neredeyse tatil şeklinde sürdürmeye devam edebilirim. O yüzden gerekli önlemleri almak gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, hepsini konuştuk gerçekten.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi dinlediğiniz için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet.
0: Her bölümün sonunda söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir. Bir şeyleri biraz biraz size aktarmaya çalışıyoruz.
1: Umuyoruz.
0: Evet. Umarım belki de denersiniz. Eğer sizin de sorularınız, program önerileriniz varsa ya da workation deneyimleriniz varsa hikayelerinizi lütfen bizle paylaşın.
1: Lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Markos 1. Bölüm Vaftizci Yahya'nın Gelişi.
1: Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber Yeşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudi halkı ve Yeruşalimlilerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra, benden daha güçlü olan geliyor. İyilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden "Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum" diyen bir ses duyuldu. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa Celile Gölü'nün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara "Ardımdan gelin" dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor.
1: Kefarnahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldi? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan" diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca "Herkes seni arıyor" dediler. İsa onlara "Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim" dedi. "Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim." Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.
0: İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor.
1: İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek "İstersen beni temiz kılabilirsin" diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol" dedi. Adam anında cüzdandan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. sakın kimseye bir şey söyleme dedi. Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun. Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu.
0: İkinci bölüm. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
1: Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliği üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. "Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. "Hangisi daha kolay? Felçliye günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk, şilteni topla, yürü demek mi? Ne var ki İnsanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz," diye. Sonra felçliye, "Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git," dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
0: Levi'nin öğrencilere katılması.
1: İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi, o da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfa'yı oğlu Levi'yi gördü. Ona, "Ardımdan gel," dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine "Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. Bunu duyan İsa onlara, "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var," dedi. "Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim."
0: Oruçla ilgili soru.
1: Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip, "Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur."
0: Şabat günü sorunu.
1: Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya, "Bak, şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar?" dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?" diye sordu. Başkâhin Abiyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara, "İnsan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı," dedi. Bu nedenle insanoğlu şabat gününün de Rabbidir.
0: Üçüncü bölüm. Eli sakat bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat adama, "Kalk öne çık," dedi. Sonra havradakilere, "Kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?" diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar.
0: İsa Celile Gölü'nün kıyısında.
1: İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalem'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalananlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı.
0: İsa 12 elçisini seçiyor.
1: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'yı oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.
0: İsa ve Baal-Zebul.
1: İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Yeruşalem'den gelen din bilginleri ise Baal-Zebul onun içine girmiş ve cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan, şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri onda kötü ruh var dedikleri için söyledi.
0: İsa'nın annesiyle kardeşleri.
1: Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak" dediler, "annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi, "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: 4. Bölüm Tohum Benzetmesi.
1: İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyi öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin.
0: Benzetmelerin amacı.
1: 12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar.
0: Tohum benzetmesi açıklanıyor.
1: İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesine engeller. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir.
0: Kandil kandilliğe konur.
1: Onlara kandili tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler dedi. Kandiliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak.
0: Filizlenen tohum benzetmesi.
1: Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur uyur, gündüz olur kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağa vurur. Çünkü biçim vakti gelmişti.
0: Hardal tanesi benzetmesi.
1: İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı.
0: İsa fırtınayı yatıştırıyor.
1: O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp "Öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle "Sus, sakin ol." dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine "Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine "Bu adam kim ki? Rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor." dediler.
0: 5. bölüm. Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
1: Gölün karşı yakasına Gerasalıların memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme." dedi. Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden çık." demişti. Sonra İsa adama, "Adın ne?" diye sordu. "Adım Tümen, çünkü sayımız çok." dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada Dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, "Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim," diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümencine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adamı olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa tekneye binerken önceleri cinli olan adam ona "Seninle geleyim," diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona "Evine, yakınlarının yanına dön," dedi. "Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat." Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu.
0: Dirilen kız, iyileşen kadın.
1: İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. "Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın," diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden "Giysilerine bile dokunsam kurtulurum," diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp "Giysilerime kim dokundu?" diye sordu. Öğrencileri ona "Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun?" dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona "Kızım," dedi. "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git, acıların son bulsun." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye "Kızın öldü," dediler. "Öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun?" İsa bu sözleri aldırmadan havra yöneticisine "Korkma, yalnız iman et," dedi. İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara "Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?" dedi. "Çocuk ölmedi, uyuyor." Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona "Talita kumi," dedi. Bu söz "Kızım sana söylüyorum, kalk," demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: want more of him. Who wants the floodgates to open up?
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.